0: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annem," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annen," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban." "Sonra kim?" dediler. O, "En yakından itibaren diğer yakınlar," buyurdu.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na

Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

inanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrıyanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halk da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim, o da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ, dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, Allah'ım,
bunların haklarından gel dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakilere ne oldu dedi. O, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, Allah'ım bunların da haklarından gel, bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Kral, nedir o dedi. Genç şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olurum.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmmeh. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil mi? Der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve, yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Nida. Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida. Radyo Nida. Nida.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Allah'ım, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma. Adını kalbimden silme.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hepiniz Nida'dan Gönüllere programımıza hoş geldiniz. Radyo Nida 107.3 frekansında güzel Bursa'mızın güzel kardeşlerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda internet sitemiz üzerinden veya cep telefonu uygulaması üzerinden bizlere kulak veren güzel ülkemizin ve dünyanın neresinden dinliyorsanız sizlere de selamlarımızı iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler Müslümanız. Her ne kadar günahlarımız, hatalarımız olsa da. Ve her Müslümanın cinsiyeti, yaşı, konumu önemli değil. Yüreğinde mutlaka başka insanların da Müslüman olması veya dini anlamda onların kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri, hatalarından vazgeçmeleri, yanlışlarından dönmeleri için onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Az veya çok. Hal böyle olunca bir soru karşımıza çıkıyor. Bir insana dini bir şeyi anlatırken, ki buna tebliğ diyeceğiz, hangi metotlar var? Kendi düşündüğüm gibi bu metotları uygulamadan doğru bildiklerimi aktarmam uygun mu? Veya şöyle sorabiliriz, doğru bir şeyi anlatırken bile nelere dikkat etmem gerekiyor? Bu soruların cevabını bugün öğreneceğiz. Belki bildiğimiz şeyler ama tekrarda fayda vardır. Sizin de bildiğiniz gibi bir şeyi anlatmanın birçok yolu vardır. Bir insan karşıdakini tabiri caizse yerin dibine sokarak da anlatabilir. Kalpler kırılır, gönüller birbirine karşı soğur veya Allah korusun kişiye öyle yanlış anlatılır ki bunlar insan senin anlattıklarından dolayı tüm bilgileri reddetmeye başlar. Yani iyilik yapayım derken kötülük yapmış olursun. Peki bu nasıl olur? Bir bakıma bizim sevaplarımızı arttıracak olan şey, bırakın arttırmasını, nasıl günaha dönüşebilir? Hepsi tebliğ metotlarında saklı. Evet, insanlara iyilikte bulunmak, iyiliği tavsiye etmek, kötülüğü anlatıp ondan men etmeye, uyarmaya çalışmak hepimizin görevi. Ve büyük faydalar var. Bu faydaları tebliğ metotlarıyla ancak çözebiliriz. Çünkü insanlar sizin bizim olduğumuz gibi muhatap olduğunuz insanlar da nefs taşıyor. Onların da iyi zamanları, kötü zamanları, onların da alıngan olduğu zamanlar veya karakterleri birbirinden değişik olabiliyor. O açıdan bugünkü programımızda kadın erkek bir Müslümanın bildiği şeyleri anlatırken bunların nasıl yapması gerekir, önemli bilgiler aktarmaya çalışacağız. Peki bu bilgileri nereden öğreniyoruz? Öyle ya, bir işin uzmanı vardır. Doktorun, boyacının, terzinin, bir aşçının. İnsanlara nasıl davranmamız ve dinimizi, bu bilgileri nasıl paylaşmamız gerektiğini en iyi bilen de şüphesiz Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatından hiç sıkılmadan dinleyeceğiniz ve inşallah yarım saat içinde toparlamaya çalışacağım öyle örnekler duyacaksınız ki kolaylıkla anlayacak ve inşallah bundan sonraki hayatınıza uygulayacaksınız. İlk önce Kur'an-ı Kerim'de zaten Rabbimizin Celle Celaluhu ifadesi vardır. Ahzab suresinde geçer. Peygamberimiz aleyhisselam, biz müminler için en mükemmel örnektir. Bunu ilk önce bir aklımıza getirelim. Hayatının birçok bölümünde de birazdan sizinle madde madde inşallah paylaşmaya çalışacağım tüm dersleri alabiliyoruz. Bakalım bu metotlar neler? Birinci kural, neyi anlatacaksan anlat ilk önce hoşgörülü ve yumuşak davranmak zorundasın. İslam'ı tebliğinde en mühim köşe taşlarından birisiydi Efendimizin aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için duada bulun.
umuma ait işlerde onlara danış. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendine tevekkül edenleri sever. Yumuşak davranmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen çok önemli bir özellik. Bu özellik sayesinde onca gönle girdi ve en mükemmel şekilde anlattı. Belki de bu özelliği olmasaydı zaten İslam'a düşman olan birçok gönül daha da cephe alacaktı. Kimileri de belki aykırı bir hisle kendisinden uzaklaşacaktı. Lakin tam tersi oldu. Olması gereken oldu. Koşan koşana herkes İslam'a dahil oldu. Ayette duydunuz yumuşak davranma ki buna hilm de deniyor. Her insanın fıtratında aslında bu var ama miktarları değişik. Daha sonra insan bunu ya çok derinlere atıyor ya da yukarılarda tutuyor. Kendi isteğiyle ki cüz'i de olsa bir irademiz var. Bu yumuşak gönüllülük veya yumuşak davranmak da rahmetten geliyor. Efendimiz aleyhisselam kaba ve haşin olsaydı ki öyle değildi, az önce saydıklarımız olacaktı. Ama o aleyhisselam yumuşak huyluydu. Şöyle buyurdu: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hayatının birçok bölümünde bunların örneklerini görmek zor değil. Başını yaranlara, hakaret edenlere, kendisinin dişini kıranlara hep müsamahalı davrandı. Mekke'nin fethedildiği gün hatırlarsınız tir tir titriyorlardı karşılarında. Çünkü zulmetmişlerdi akrabalarına. Ne buyurdu? Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Baş düşmanlarından Ebu Süfyan'ı affetti. Hatta Müslüman olması için o kadar uğraştı ve gönlünü yumuşattı. Çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh bir ödül için katili olan Vahşiye radıyallahu anh ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi de affetti. İnsanların kusurlarını yüzlerine vurmadı. Yaptıkları hatalardan dolayı onları suçlayarak halk arasında hor hakir göstermedi. Doğruları anlattı ve bizim nasıl anlatmamızı kendisi yaşayarak öğretti. Evet, kendisinin incindiği, kırıldığı, bunaldığı zamanlar olmadı mı? Elbette oldu. İşte o anlardan birinde Zülhüveysira adında birisi Efendimizin yanına geldi. Allah Resulü o esnada ganimet malları taksiminde bulunuyor. Şu senin, şu senin diye dağıtım var. O kişi dedi ki, ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, adaletli ol, adaletli ol. Şu söze bakar mısınız? Bu sözün muhatabı Efendimiz aleyhisselam olmasa, bırakın devlet başkanını, sıradan bir kişiye söylense nasıl olurdu? Ve o kişi biz olsak nasıl cevap verirdik? Ki bu söze muhatap kılınan kim? Zaten dünyada görmediğin adaleti getirmeye çalışan kişi. Allah Teala'nın dinini hakim kılmaya çalışan kişi. Peki ne oldu? Hazreti Ömer radıyallahu anh bu saygısızca sözler karşısında kükredi. Bırakın beni dedi. Şu münafığın başını alıvereyim. Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'i ve onun gibi o an sinirlenenleri sakinleştirdi. Sonra o adama döndü ve sadece şunu söyledi: yazık sana. Eğer ben de adil olmazsam başka kim adil olabilir ki? Şu söze bakar mısınız? Evet, ne kadar üzücü de olsa, insanın nefsine ağır da gelse buradan kendimiz için ne pay çıkartalım? Kalp kırmayacağız. Karşımızdaki insan beklediğimiz gibi olmayabilir. Senin gibi anlayışlı olmayabilir, sakin olmayabilir. Uygun zemin, zaman ve biraz daha hoşgörülü olarak tavırlarına, bir takım sözlerine aldırış etmeden gayeye odaklanmak durumundayız.
Ve tebliğde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ikinci metodu bize ders verdiği. Biliyoruz ki bizden çok çok daha fazla peygamberlerin imtihanları vardı. Fakat onlar tüm bu imtihanlara karşı sabrettiler. Vaktimiz olmadığı için örnekler vermeyeceğim. Ama lütfen hatırlayın İsa Aleyhisselam'ı, Yakup Aleyhisselam'ı vesaire. Efendimiz Aleyhisselam'ın da başına gelenler az mıydı? Birçoğumuz biliyoruz, programlarda anlattık. Hep beraber dinledik. Ama yılmadı. Davalarını anlatmaktan, ileriye bakmaktan onları alıkoymadı. Zaten bu metotları, bu öğretileri nereden alıyordu? Rabbinden Celle Celaluhu. Tebliğde ikinci maddemiz sabır, bakın nasıl anlatılıyor Maide suresinde. Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah kafirleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Hayatı boyunca hep tebliğ ile uğraştı. Kapı kapı dolaştı yeri geldiğinde. Yapmayın, etmeyin dedi. Peki ne gördü? Hakaretler, sert bir müdahale, alaylar. Artık son sıralarda da işkenceler başladı. Geçeceği yollara dikenler mi serpilmedi? Kâbe'nin karşısında namaz kılarken mübarek başına işkembe mi konmadı? Hakaretler mi edilmedi? Taşlanmadı mı? Ama yılmadı, usanmadı, sabretti. Hatta kendisine birebir düşman olan, kendisini öldürmek isteyenlerin kapılarını aşındırdı. Allah'a davet etti. Bir kişi, bir kişinin hidayetine vesile olabilmek için nerelere gitti? Mübarek yüzüne kapatılan kapıları tekrar çaldı, yılmadı, sabretti. Mekke'de bu mücadelesini uzun süre ısrarla devam ettirdikten sonra değişen çok bir şey olmadı. Çünkü kalpler katılaşmıştı. Taif'e gitti, daha evvel sizinle paylaşmıştım. Ama Mekkelileri aratacak hale gelmişti Taifliler. Kapıları yüzüne kapattılar, hakaret ettiler. Senden başka bir peygamber bulamadı mı Allah? Haşa dediler. Ve yanındaki sahabeyle beraber kova kova oradan, hatta taşlarla dikenli çalıları önlerine sererek yuhalıya yuhalıya oradan kovdular. Mübarek vücudunda yaralar vardı. Ayaklarında, kollarında kanlar akıyordu. Ve nihayet ne oldu? Oradan uzaklaştılar, bir ağacın altında nefes nefese kaldılar. Yaraları var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yanındaki sahabe efendimiz de peygamberimize taşlar gelmesin diye kendini ne kadar öne attı, onun da vücudunda yaralar, kanlar. Böyle bir zamanda Cebrail Aleyhisselam geldi, Allahu Teala'nın emri olduğunu, isterse kendisine bu zulmü yapanların helak olacağını, iki dağın birleştirileceğini ve arada o Taif'in helake uğrayacağını anlattı. Ama ne buyurdu? Hayır. Yaptıkları yenilecek, yutulacak cinsten değildi. Hem zaten oraya gitme sebebi de tebliğ etmek aynı zamanda. Zaten en yakını Hatice annemiz radiyallahu anha vefat etmiş. Amcası vefat etmiş. Mekkelilere o kadar anlatmış, çoğu zaten anlamamış. Hem biraz ferahlamak hem bir tebliğdi amacı, ama Mekkelilerden daha kötü davrandılar. Sonra dua ettiler. Ben rahmet peygamberiyim. Umulur ki yıllar sonra buradan Allah Teala'ya inanan birileri çıkar diye, ki öyle de oldu. Bela okumadı. O zaman bu ikinci maddeden hangi dersi alıyoruz? Bela ve musibetlere karşı sabredeceğiz. Dinimizi anlatırken çok zorlu yollardan geçebileceğiz. Dediklerinizi belki dinlemeyecekler. Veya bir sosyal medya paylaşımı yaptınız, ne olur şunu yapmayın, etmeyin dediniz, küçük görüleceksiniz, alay edileceksiniz.
Hatta bundan dolayı maddi kayıplarınız olacak vesaire. Sabredeceğiz. Eğer sona odaklanırsak, yani biz güzeli anlatalım, şunun yanlış olduğunu söyleyelim de uygun bir dille anlatalım ki bugün onları konuşuyoruz. Gerisi Rabbimin işidir. O ne derse o olur. Ben de ahirette inşallah hayrımı almış olurum, günahlarımın bir kısmından kurtulmuş olurum diye sona bakacağız. Ve geldik üçüncü metodumuza. Kişinin anlayabileceği, kaldırabileceği şekilde bir şeyleri anlatacağız. Örneğin bir aracın bagajına belli şeyleri sığdırabilirsiniz, belli bir ağırlık vardır. Bu kapasiteyi aştığınızda araç zarar görecektir veya yerinden kımıldamayacaktır. İnsan da bunun gibidir. İnsanların anlayışları, ilmi seviyeleri, nasıl bir ortamda yetiştiği, bugüne kadar kimlerin ona neler anlattığı ki belki yanlış şeyler anlatıldı o kişiye, bunları hesap ederek her kişiye aynı şeyleri anlatmadan muhatabımıza göre bir şeyleri anlatmamız gerekiyor. Yani belirli sıralamalar var. Bir misal vereyim. Bir kardeşimizin namaza başlamasına, namaz kılmasına sebep olmak istiyorsak, namaz için gerekli olan abdesti bozan unsurlardan bahsetmeyeceğiz. İlk önce namazın önemini, namazın farz olmasını, namazın bizim için ne kadar gerekli olduğunu, yani belli bir sırayla gitmiş olacağız. Maalesef nabza göre şerbet olmadığı için birçok insan şu anda hurafelerle hayatına devam ediyor. Farzı, sünneti, haramı, helali bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle, belki kendisi bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ama esas bilmesi gerekenleri bilmemiş oluyor. Bu da tebliğde bizim için çok önemli bir şey. Hatta dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim bir anda inmedi. 23 yılda tamamlanmış oldu. 23 yıl sürdü. Ve iki döneme ayrıldı. Malumunuz Mekke dönemi, malumunuz Mekke ve Medine dönemi diye ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor Nahl suresinde, "Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir." Ve son bir misal, Musa aleyhisselam Firavun'a gideceği zaman, ki Musa aleyhisselamda dilinde bir pelteklik vardı, Musa aleyhisselamla kim gitti? Harun aleyhisselam. Ki Harun aleyhisselam zamanının en tane tane konuşan, hitabeti en iyi olanıydı. Ama Allah Teala ne buyurdu? Firavun'a gittiklerinde yumuşak söz söylemeleri ve güzel davranmaları. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O zamanın en güzel konuşanı gidiyor. Ama öyle de olsa belki kalbi yumuşar, güzel cümleler, güzel davranışlarla davet et deniyor. Bu hepimiz için önemli. Yani birine dinimizi anlatırken değil, yaşayışımızla da böyle olmamız lazım. Yani dilimiz kardeşim, şu, bu diye böyle anlatırken suratımız da aynı şekilde olmalı. Bununla uyumlu olmalı. Değerli kardeşlerim, dördüncü maddemize geçiyoruz. Hal lisanıyla anlattıklarımız örtüşüyor mu? Bu da çok önemli bir madde. Mesela takvadan bahsediyorum, yalan söyleme diyorum, içki içme diyorum. Eğer ben bunları yapıyorsam, haklı olarak karşımdakinde bir tesir meydana gelmez. Dünya fanidir, aldanma, helalinden olsun, bir çul yeter sana, dön şöyle bir yat bakalım derken, eğer ben farklı bir hayattaysam, hiç konuştuklarımla örtüşmeyen bir hayat yaşıyorsam, bir lüksün içerisinde, elbette bu da anlattıklarım tesirli olmayacaktır. Biz halimiz ile ilk önce örnek olacağız. Bu dördüncü madde çok önemli. Yani hiç konuşmasak bile bizim hareketlerimizden, bize bir emanet verildi, ona nasıl davrandık? Başkalarının ardından konuştuk mu? Verdiğimiz söze riayet ettik mi? Gözümüz sağda solda mı? Ne bileyim, harama çok bakıyor muyuz? Kibirli miyiz? Yani tebliğde
Dördüncü maddemiz, halimiz, tavırlarımız. Ve değerli kardeşlerim, son maddemizde beşinci madde, ki acizane bu programda sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardan daha da fazla olabilir. Kardeşlerim, kendimizi tek görmeyeceğiz birine bir şey anlatırken. Ben anlattım, iyi geldiyse, mesela hidayete vesile oldum, benim sayemde oldu, benim konuşmamla, benim şu örnekleri vermemle oldu gibi. Hemen bir örnek verelim, kendimle ilgili olsun bu. Şu an anlattıklarımız, öncekiler vesaire, bunlardan etkilenen ve hayatını iyi yönde değiştirmeye çalışan insanların bu aciz hakkında da aynı şekilde düşünmeleri gerekiyor. İbrahim kardeşimiz anlattı ama neyi anlattı? Kendimi biliyordu bunları. Hayır, haşa. Allah Teala'nın vermesiyle, nasip etmesiyle sadece köprü oldu. Bizim de ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışanların da böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani her şeyin neticesi Allah Teala'dandır. Elimizden geleni yapacağız. Bu bahsetmeye çalıştığım metotlara, kurallara uygun bir şekilde, kalp kırmadan, uygun örneklerle, karşımızdakinin anlayabileceği şekilde sabrederek, kibir yapmadan bunları yaptık. Sonra dua edeceğiz ve kendi görevi bittikten sonra Allahu Teala'nın görevi olan, ki eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu, bizim bilmediklerimizi de tek bilendir, kendisinin kararının hayırlı olması için o kardeşimiz adına dua edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Zaten yapmamız gerekenleri konuştuğumuzda yapmamamız gerekenleri de anlamış olduk. Hemen hızlıca özet geçelim. Suratımıza sık olmayacak. Bağırıp çağırmayacağız. Sinirli davranmayacağız. Eğer bir gerginliğimiz varsa üstümüzde, o gün o tebliğde bulunmayacağız. Ve bu sürekli oluyorsa, illaki bir şeyleri anlatacağım diyorsak ama bu kurallara uyamıyorsak anlatmayacağız. Anlatanlardan yardım isteyeceğiz. Kardeşim, ben pek beceremiyorum bu şeyleri. Çok asabiyim veya verdiğim örneklerle karşımdakini kırabiliyorum. Bu kardeşime ben vesile olmak istiyorum hidayetine ama bu tebliğ konusunda bana yardımcı olur musun gibi başkalarına yönlendireceğiz. Peki o zaman ne yapabiliriz? Konuşamıyorsak bile az önce geçti konusu, halimizle örnek olacağız. İnsanlar diyecek ki vay be, maşallah şu adama bak veya şu kadına bak. Senin iş yerindeki arkadaşındır, komşundur, akrabandır. Senin dürüstlüğüne, verdiğin sözü yerine getirmene, senin temizliğine, senin nezaketine, senin hoşgörüne, senin insanlara kaba davranmayışına özenerek bir gün kapını çalıp ne olur bana namazı göster veya seninle biraz vakit geçirmek istiyorum diye kapına gelecekler. Belki kendi yanlışlarını kendileri anlatacaklar ki biz örnek bir hayat yaşarsak, yani iş yine bizde bitiyor. Evet, tebliğ çok güzel bir şey ama bir o kadar zor. İlk öğrenilmesi gereken dil şu dil, bu dil değildir. Tatlı dildir kardeşlerim. Allahu Teala şu güzelim dinini güzel bir şekilde yaşamayı bizlere nasip etsin. Ve o kadar günahlarımız, hatalarımız var. İnşallah şu dünyada yaşayışımızla, davetimizle diğer insanların hata ve günahlarından tevbe etmelerine, güzel yolda yürümelerine sebep oluruz. Ve şu dünyadan bir takım günahlarımızı götürmemeye vesile olur bunlar. Kimse görmese de, kimse bilmese de, hatta yardımcı olmak istediğiniz, tebliğ ettiğiniz o kişi bile bilmese de, her şeyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu, her şeyin karşılığını verdiği gibi, sizin kimseler tarafından görünmeyecek belki de, o çabanızı da tek bilendir. Ve inşallah ahirette karşımıza çıkaracaktır. Efendim, geldik bir programımızın daha nihayetine. Konuştuğumuz şeyler kulağınızdan yüreğinize indiyse bu Allah Teala'dandır. Eğer yanlış bir takım örnekler, ses tonlamaları veya sizi yoran, sıkan şeyler varsa
o da nefsimdendir, cehaletimdendir. Allahu Teala'dan sizler için, kendim için mağfiret diliyorum. Size bir şeyler anlatırken anlattıklarımdan kendim ders alamamaktan da Allah Teala'ya sığınıyorum. Nida'dan gönüllere seslenmeye çalıştık. Radyo Nida'da bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. radyonida.com.tr internet adresimiz. Aynı zamanda Instagram sayfamız Radyo Nida'yı da takip edebilirsiniz. Sonraki programımızda buluşmak ümidiyle. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Amin. Selam ve dua ile.

Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 280.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da

0: Dansin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana itinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Nida Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Bir program vesilesiyle yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah iki konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Birinci konu namaz ve önemi, ikinci konu ise ihlas ve samimiyet. Kıymeti dinleyenler, namaz ve önemi hususunda Arapçada salat kelimesiyle ifade edilen en büyük bedeni ibadet olan namaz, bir hadis-i şerifte zikredildiği gibi dinimizin direğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İşin başı İslam, direği ise namazdır. Bizim namaz diye bildiğimiz salat kelimesi dua, hayırlı dua anlamlarına gelir. Dinimizde ise tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadet, Allah-u Teala'ya karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir. Farz bir ibadettir. Farz oluşu, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Müslümanların icmai, yani söz birliğiyle sabittir. Hicretten önce Miraç gecesinde farz olmuştur. Onlarca ayette namaz ibadetinden bahsedilmiştir. O ayetlerden bazıları şöyle zikrediliyor: Bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Bakara suresi 2. Şüphesiz namaz müminlere vakti belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Nisa suresi 4. Oysa onlar tevhid inancına yönelerek dini yalnız Allah-u Teala'ya tahsis ederek ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte doğru din budur. Beyyine suresi. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah-u Teala'ya samimiyetle bağlanın. O sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hac suresi. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığı gece 50 vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak 5'e indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, artık nezdimde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. Bu 5 vakit Rabbinin bir lütfu olarak 10 misliyle kabul edilerek senin için 50 vakit sayılacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. Beyaz elbiseli, siyah saçlı bir adam çıka geldi. Üzerinde yolculuk izi yoktu ama hiçbirimiz kendisini tanımıyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çöküp oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de Allah Resulü'nün dizlerinin üzerine koyup sordu: İslam nedir? Bana anlat. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular: İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanman, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir. Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh anlattığına göre, bir adam kendisine gazveye çıkmıyor musun diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurmuştu: İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye hac etmek, Ramazan orucu tutmak.
Kıymetli dinleyenler, namaz bütün semavi dinlerde ve bütün peygamberlerden de istenen bir ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmiştir ki bazıları şöyledir. Lokman aleyhisselam oğluna namazı emreder. Ey oğulcuğum, namaz kıl. İyiyi emredip kötüden sakındır. Başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. Hazreti İbrahim aleyhisselam duasında yine namazdan bahsediyor. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin Beyt-i Haram'ının yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir ve onlara bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselam'dan namaz kılmasını ister. Şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadette bulun ve beni anmak için namaz kıl. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de namaz kılmasını istemektedir. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı bilir. Ankebut Suresi. Biraz evvel zikri geçen hadis-i şeriflerden Cibril hadisi diye bilinen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın şartlarını sayarken ilk önce kelime-i şehadeti sonra namazı sayıyor. Buradan anlıyoruz ki namazsız bir Müslüman olamaz. Bundan dolayıdır ki fıkıh kitaplarımızda şu ifadeler yer almıştır. Eğer bir kişi sabah Müslüman olmuşsa öğle namazına kadar namazı öğrenmek zorundadır. İslam ile şereflenen bir kişi vakit geçirmeden namazı öğrenmeli, kurtuluşa, felaha çağıran ezanın çağrısına hemen cevap vermelidir. Çünkü kişinin namazı onun Müslümanlığının ispatıdır. Bir insan hayata veda ettiğinde eğer cami cemaatine devam eden biri ise onun Müslüman olduğuna şehadet edilir. Namaz kılan insanı yüceltir. Onu adeta melekleştirir. Çünkü namaz bütün yaratıkların muhtelif ibadet şekillerini içinde toplar. Dolayısıyla kainatın ibadet modelini oluşturur. Kainatın süsü güneş, ay ve yıldızlar daima hareket ederler ve bu hareketlerini sürdürürler. Müslümanlar da namazlarıyla bu hareketi tekrar ederler. Dağlar ayakta dururlar. Müslümanlar da namaza ayakta dikilerek başlar. Buna kıyam denir. Hayvanlar daimi olarak eğilmiş durumdadırlar. Namazın ikinci hareketi eğilmektir. Yani rükû, ağaçlar ve diğer bitkiler besinlerini ağız vazifesi gören kökleriyle alırlar. Bir bakıma daimi secde halindedirler. Namaz kılan Müslümanın üçüncü hareketi şerefli alnını yere koymaktır, yani secde. Çaylar, ırmaklar ve nehirler geçtiği yerleri yıkarlar, tertemiz ederler. Müslümanlar ise namazdan önce abdest alırlar veya guslederler. Hem maddi hem de manevi olarak tertemiz olurlar. Nur Suresi 24'te Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, görmez misin ki göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini. Her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Bu ayette olduğu gibi gökyüzünde uçuşan kuşlar nasıl Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlarsa namaz kılan Müslümanlar da öyle Allah'ı tesbih etmiş olurlar. Bugün yeryüzünün dört bir yanında hiçbir saat yoktur ki Allah-u Teala'ya ibadet edilmemiş olsun. Bundan dolayıdır ki cemaatle namazların kılınması daha eftaldir. Hem de sevabı kat ve kat ziyadedir. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, cemaatle kılınan namaz, münferit kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kıymeti dinleyenler, cisimlerin gölgeleri Allah-u Teala'ya hususi bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak her gün nasıl uzanıp kısalırsa, ibadet eden insan da namazda
kıyam, rükû, secde ve kade yaparken uzanıp kısalır. Büyük Sufi Şah Veliyullah Ed-Dihlevi namazın sırlarından bahsederken şöyle buyurur: "Bil ki insan bazen bir şimşek gibi kısa bir an içinde mukaddes bir makama, ilahi huzur götürülür ve kendini mümkün olan en büyük bağlılıkla Allah-u Teala'nın eşiğine girmiş bulur. Orada bu insan üzerinde Allah-u Teala'nın kudret ve sırrı görülür, yani tecelli. Bu tecelliler onun ruhuna hakim olurlar. Orada beşer lisanının ifade etmekten aciz kalacağı şeyleri görür ve hisseder. Şimşek gibi gelip geçen bu hali mütakip, insan önceki haline döner ve vecd halinin kaybolmasından dolayı kendi kendine elem duyar. Bunun üzerine kendinden kaçmış bu hale tekrar erişmeye gayret eder. Bilindiği gibi beş vakit namaz Müslümanlara Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hediyesidir. Süleyman Çelebi de mevlidinde buna şöylece işaret eder: "Sen ki Miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz." Bunlar boş sözler değildir. Namaz kılan Müslümanın hareketlerine bakalım. Önce ayakta durur, ellerini kaldırır ve "Allahu Ekber, Allah en büyük" der. Böylece Allah-u Teala'dan başka her şeyden vazgeçer ve onun iradesine boyun eğer. Rabbinin azametine hamdü senada bulunduktan sonra ilahi azamet karşısında kendisini o kadar mütevazi hisseder ki eğilir ve hürmet ifadesi olarak başını indirerek "Yegane azamet sahibi Rabbimin şanını yüceltirim" der. Sonra kalkar ve kendisini hidayete eriştirdiği için Allah-u Teala'ya hamd ederek "Allah kendisine hamd ededin, hamdini işitir. Allah'ım hamdim sanadır" der ve bir an tefekkür eder. Allah-u Teala'nın büyüklüğü ve kendi benliğinin küçüklüğü karşısında müteessir olur. O derece ki secdeye kapanır ve kemal-i tevazu ile başını yere koyar ve "Yegane yüce olan Rabbimin şanını yüceltirim" der. Sonra bu hareketleri tekrar ederek Allah-u Teala'nın huzurunu, onunla doğrudan doğruya ve şahsen karşılaşmak için onun yardımını diler. İki varlık karşılaştığı zaman daima bir selam alışverişi vardır. Müslüman bizzat Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah-u Teala ile arasında geçmiş olan karşılıklı selamlaşma tabirlerini kullanır, yani tehiyyat duasını okur. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana avucumun avuçlarının içinde olduğu halde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşehhüdü öğretti. Dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a mahsustur. Ettahiyyat kavli ibadetlerdir. Es-salavat ise fiili ibadetlerdir. Et-tayyibat da mali sadakalardır. Ey Nebi, selam, Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah-u Teala'nın salih kulları üzerine de olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Kıymetli dinleyenler, işte İslam'da insanın en fazla yükselişi, hem de günde 5 defa olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın huzurunda oluşu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracının hatırası olarak Allah-u Teala tarafından müminlere hediye edilen namaz budur. Bir kul namazda nasıl huşuya erer? 4 şeyle buyuruldu ve şunları beyan edildi: helal lokma, abdest sırasında gafletten uzak durmak, ilk tekbiri alırken kendini huzurda bilmek, namaz dışındaki hakkı asla unutmamak, yani namazdaki huzur, sükun ve masiyetten uzak durma halini namazdan sonra da devam ettirebilmek. Anlatılıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz yaralanmış, sonra da bayılmıştı. Bir ara gözlerini açınca sahabe-i kiram "Güneş doğmak üzere, sabah namazını kılmayacak mısın?" diye sordular. İnsanlar "Namazı kıldılar mı?" dedi. "Evet, kıldılar" denildi. Kendisi alelacele "Namazı terk edenin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur" buyurdu ve namaza durdu. Halen yaraları kanamaya devam ediyordu.
Kıymetli dinleyenler, namazın bazı yararlarına burada işaret etmek istiyoruz. Namaz Allah-u Teala'yı hatırlatır. Bakara suresinde "O halde beni anın, ben de sizi anayım, bana şükredin ki nankörlük etmeyin" buyuruluyor. Namaz dinin direğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "namaz dinin direğidir" buyurdu. Namaz verilen nimetlere karşı Allah-u Teala'ya bir teşekkürdür. "Eğer şükrederseniz elbette nimetlerimi arttıracağım" İbrahim suresinde buyurulduğu üzere. Namaz vaktin kıymetini öğretir insana. Namaz insanların eşit olduğunu hatırlatır. Namaz zengini, fakiri, amiri, memuru ve her seviyedeki insanı camide yan yana getirir ve insan olarak Allah-u Teala katında eşit olduklarını, aralarında insan olmak bakımından bir fark olmadığını öğretir. Yine namaz müminin miracıdır. Namaz sağlığı da olumlu şekilde etkiler. İslam dini temizliğe büyük önem vermiş, namazın sahih olabilmesi için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olmasını şart koşmuştur. Bir başka husus, kıyamet günü ilk soru namazdan olacaktır. İnsanlar öldükten sonra dirilecekler ve Allah-u Teala'nın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerdir. O gün ibadetlerden ilk sorgulama namazdan olacaktır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Kulun kıyamet gününde hesabı ilk önce sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir" buyuruyor. Bir başka husus da namaz günahlara kefarettir. Namaz öyle faziletli bir ibadettir ki iki namaz arasında işlenen günahların silinmesine vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta buyuruyor ki 5 vakit namaz ve cuma namazından her birisi kendi aralarındaki küçük günahlara kefarettir. Yeter ki büyük günahlardan uzak durulmuş olsun. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme ümmetini nasıl tanıyacağı sorulduğunda Efendimiz, "Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bir adamın alnı ve ayakları ak olan bir atı olduğunu düşünün. Adam bu atını hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içerisinde tanıyamaz mı?" diye sordu. Sahabe, "Evet tanır ey Allah'ın Resulü" dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: "İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak geleceklerdir." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun 5 vakit namaz kılan ümmeti olduğunu kastetmiştir. Kıymetli dinleyenler, aklı başında olan her Müslüman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü kendisini tanımasını ister. Aksi takdirde Müslüman bir insan için en büyük ceza bu olur. Başka bir husus, sıkıntıya düşen Müslümanın en büyük manevi desteği namazdır. Rabbimiz ne zaman bir sıkıntıya uğrarsak hemen namaza sığınmamızı ve ondan yardım istememizi beyan buyurmaktadır. Bakara suresinde "Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." Kıymetli dinleyenler, namaz kılan insanları Allah-u Teala kötülüklerden muhafaza eder. Yüce Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir." Ankebut suresi. Günümüzde namaz ibadeti sanki isteğe bağlı bir ibadetmiş gibi algılanıyor. Sanki namaz kılarsan iyi olur, kılmazsan da pek bir şey olmaz denilmek isteniyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslüman olup da onun "sen namazdan muafsın" dediği hiç kimse olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar bile namaz kılıyordu. Çünkü namaz Müslüman olanla olmayanı birbirinden ayıran en önemli göstergeydi. Onlar bile Müslüman gibi görünmek için namaz kılıyorlardı. Bugün namazı terk edenler
acaba kime benzemek için namazı terk ediyorlar? Cenab-ı Hakk'a sığınırız ki bizi heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Câsiye suresi 45 ayetinde haber vermiş olduğu insanlardan kılmaz. Son olarak namazın ehemmiyetini bize anlatan bir hadis-i şerif ile programımızın bu ilk bölümünü sonlandırmış olalım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer namazı düzgünse kurtulmuş olur. Yok namazı fasit ve bozuk olursa zarar eder ve sonu hüsran olur. Tirmizi hadis-i şerif. Kıymetli dinleyenler, burada anlatmaya gayret ettiğimiz bu konulardan alınacak dersleri de sizlere aktarmaya gayret edelim. Birinci husus, imandan sonra ilk yerine getirilecek ibadet namazdır. Bunu anlamış bulunuyoruz. İkinci husus, binada direk ne anlama geliyorsa dinde namaz o manaya geliyor. Üçüncü husus, su maddi temizlik maddesi, namaz da manevi temizlik ibadetidir. 4. Allah-u Teala'nın nimetlerinden 24 saat yararlanan insanın günde 5 vakit namaz kılmamasına şaşmak gerekir. 5. Kıldığımız namazımız bizi haram ve yasaklardan alıkoymuyorsa namazımızı gözden geçirelim. Namazımızı bizi çirkinliklerden uzaklaştıracak şekle getirmeye gayret edelim. 6. Evimizde bulunan aile efradımızın da namaz kılmaları hususunda uyarılarımızı yapmaya devam edelim. Örneğin çocuklarımıza derslerinden evvel o günün namazlarını kılıp kılmadıklarını soralım. 7. Namazdan zevk almak için yiyecek ve içeceklerimizin helal olmasına gayret edelim. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümü burada bitiyor. İkinci bölümünde tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Programımızın başında ifade ettiğimiz üzere ikinci bölümde ihlas ve samimiyet konusunda elimizdeki eserlerde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. İhlas ve samimiyet hususunda bir kıssa var, onunla başlamış olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor, buyuruyor ki, sizden evvelki ümmetlerden 3 kişi yola çıktılar. Gece olması sebebiyle bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler: İyi amellerimizle dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi şöyle dua etti: Allah'ım, benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım fakat onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Elimde süt olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet gün ağarmaya başladı. Çocuklar ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Bunun üzerine taş bir parça açıldı. Lakin çıkılacak gibi değildi. İkincisi, dar bir zamanda kendisine muhtaç olmasını fırsat bilen amcasının çok sevdiği kızıyla birlikte olmak istemiş, o da 100 dinar getirirse buna razı olacağını bildirmişti. Çalışıp 100 dinar biriktiren bu genç, amcasının kızıyla birlikte olacağı sırada onun, "Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork, nikah olmadan benimle birlikte olma" demesi üzerine bundan vazgeçmiş, bu olayı naklettikten sonra, "Allah'ım, bu işi sırf senin rızan için yaptım. Bunun hatırına bizi bu beladan kurtar" diye dua etmiş. Mağaranın kapısı bir parça daha açıldı ancak yine çıkılabilecek derecede değildi. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti: "Allah'ım, ücretle birkaç amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin biri ücretini almadan bıraktı gitti. Onun ücretini ürettim. Onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ücretimi ver" dedi. "Ben de şu gördüğün deve, koyun vesaire senin ücretinden üremiştir. Al hepsini götür" dedim. O da "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme" dedi. Ben de "Seninle alay etmiyorum, hakikati söylüyorum" dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. "İlahi Rabbim, eğer bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden def et." Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı. Onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Buhari'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Kıymetli dinleyenler, hadis-i şerifte samimiyetle, sadece Allah-u Teala'nın rızası gözetilerek yaptıkları amellerle dua eden 3 kişinin duasının kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Samimiyetle yapılan ameller ve ihlasla yapılan dualar kabul olunmaktadır. Hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere dar zamanlarımızda dualarımızın kabulüne vesile samimi amellerimiz olsun ki Hak Teala katında dualarımız müstecab olsun. Tirmizi hadis-i şerifte kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua ediniz ve biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Samimi, gönülden olmayan ibadeti ve duayı Allah-u Teala kabul etmiyor kıymetli dinleyenler. İhlasın tanımı hususunda da ihlas sözlükte arınmak, saflaşmak, kurtulmak manasındaki hulus, halas kökünden üretilmiş olup bir şeyi içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamındadır. İhlas, ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah-u Teala için yapmak demektir. Daha geniş olarak ihlas, şirk ve riyadan, batıl inançlardan, kötü duygulardan, çıkar hesaplarından
ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete iyi niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca Allah-u Teala'nın rızasını gözetmeyi ifade eder. Fudail bin İyaz radıyallahu anh, insanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ihlastır şeklinde bir söz isnat etmekle birlikte, riya genellikle sırf Allah rızası için yapılması gereken amele gösteriş katmak anlamında kullanılıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kudüs-i Ruhu'ya göre ihlas, Allah-u Teala ile kul arasında bir sırdır. Bu sebepten melek onu bilmeyeceği için iyilik olarak yazamaz, şeytan da bundan habersiz olduğu için onu bozamaz. Heva ve heves de onu kendine meylettiremez. Ebu Ali Dekkak, ihlasın gösterişten kaçmak ve halkın nazarından korunmak olduğunu söyleyerek, ihlaslı bir kimse de riyanın bulunmayacağını söylemişlerdir. Ayetlerde ihlas, Allah Celle Celaluhu müminleri anlatırken, halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Beyyine suresi. Dini Allah'a has kılmak, Allah-u Teala'ya gönülden inanıp samimiyetle ve içtenlikle yalnız ona kulluk etmektir. Dini Allah'a has kılmak, Allah-u Teala'ya kulluk etme, ondan isteme, sadece Allah-u Teala'nın dinini tanıyıp her türlü batıldan sakınmaktır. Zümer suresi 39'da, Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et buyurulmuştur. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin samimi, ihlaslı olmalarına dikkat etmiştir. Yusuf Aleyhisselam hakkında şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. Meryem suresi 51. ayette, Hazreti Musa'nın Sa'd suresi 45-46 ayetlerde, Hazreti İbrahim'in, İshak ve Yakup Aleyhisselam'ın ihlaslı, samimi peygamberler olduğundan bahsetmektedir. İhlas ile niyet arasındaki bağlantı hususunda da buyruluyor ki, ibadetlerin görünen tarafı şekli yönü olmakla birlikte, ibadetin özü, ruhu, niyet ve ihlastır. Ameller ancak niyetlere göredir. Buhari hadis-i şerifte, yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekte, eline geçecek sevap da Allah-u Teala'ya ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalı veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir buyurmuştur. Kıymetli dinleyenler, ameller ancak niyetlere göredir. Niyete göre muteber, makbul olur yahut olmaz. İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari isimli meşhur eserine mukaddime ön söz olmaksızın doğrudan bu hadis-i şerif ile başlaması son derece anlamlıdır. Bu hadis-i şerifin içeriği, muhtevası bakımından Medarul İslam, İslam'ın temel esaslarından, rükünlerinden kabul edilen 4 hadisten biridir. Amelin sıhhat ve kemali niyetin halis olmasına bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözü şu olaydan sonra söylemiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Küçük kabilelere mensup bir adam Ümmü Kays isminde bir hanıma evlenme teklif etmişti. Kadın hicret etmedikçe kendisiyle evlenemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine o zat hicret etti. O hanım da kendisiyle evlendi. Bundan dolayı biz o kişiye Ümmü Kays Muhaciri ismini vermiştik. Taberani'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Sözlükte yönelmek, ciddiyet ve kararlılık göstermek gibi anlamlara gelen niyet, Allah-u Teala'nın rızasını kazanma arzusuyla ve onun hükümlerine tabi olmak üzere fiile yönelen irade denilmiştir. Niyet, kalbin hemen veya gelecekte fayda sağlayacağına inandığı tarafa yönelişidir. Allah-u Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra
Bunların iyi veya kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış, mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim de bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Bir şeye niyetlenip tam yapacakken bir sebeple yapamamak. Yüce Allah-u Teala'nın kulunun içinden geçirip yapmak istedikleri şeyleri yapacakken gerçekleştiremediği iyiliklere bir iyilik, yine içinden geçirip yapmak isteyip yapacakken gerçekleştiremediği kötülüklere dahi bir iyilik sevabı takdir ederken, hadis-i şeriften ecir sevap hususunda niyetin ne kadar da önemli olduğunu anlıyoruz. Niyet amele döner ve iyilik olursa o kişiye 10 mislinden 700 misli ve daha fazlası sevap yazılabiliyor. Kıymetli dinleyenler, insanın fiilinin gerçekleşmesi niyet, azim, kast, eylem şeklindedir. Bir şeyi yapmayı içinden geçirmek niyet, karar vermek azim, yönelmek kast, gerçekleştirmek eylemdir. Niyetle mübahlar, adetler ibadete dönüşür. Yürümek mübah bir iş iken, camiye cemaatle namaz kılmak için olursa, sevap kazandıran bir amel olur. Hasta ziyareti adetten gördüğümüz sıradan bir ziyaret iken, niyeti Allah rızası için bir hasta ziyareti olursa, bu sevap olacaktır. İlim tahsili günlük hayatımızda dünyevi bir iş iken, Allah rızası için olursa, o zaman uhrevi yönü olan kişiye sevap kazandıracak bir salih amel olur. Yolda giderken eziyet veren bir taşı kaldırıp kenara Allah rızası için konulsa bu sevap olur. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarılan üç kişi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde aleyhinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır buyurmuştur. Birincisi şehit edilen kimsedir. O Allah-u Teala'nın huzuruna getirilir. Allah-u Teala kendisine olan nimetlerini anlatır. O da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, ya Rabbi senin uğrunda savaştım, öyle ki şehit edildim der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, yalan söyledin. Sen yalnızca cesur denilsin diye savaştın. Gerçekten de öyle denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Allah muhafaza ya Rabbi. İkincisi ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an da okuyan adamdır. O huzura getirilir. Allah Celle Celaluhu kendisine olan nimetlerini anlatır, o da itiraf eder. Cenab-ı Hak bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, ilim tahsil ettim, onu başkalarına da öğrettim, senin uğrunda Kur'an da okudum der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, yalan söyledin. Sen alim denilsin diye ilim öğrendin, iyi okuyucudur desinler diye Kur'an okudun. Hakikatte de öyle denildi. Sonra hakkında emrolunur ve ateşe, yani cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın kendisine genişlettiği, malın her çeşidinden verdiği adamdır, zengin. O getirilir. Allah-u Teala ona olan nimetlerini anlatır, o da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak, öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. Malımı ancak senin yolunda harcadım der. Cenab-ı Hak buyurur ki, yalan söyledin. Onları ancak cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim öyle de denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Müslim hadis-i şerifi. Kıymeti dinleyenler, din samimiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini bize öz bir şekilde şöyle anlatmıştır. Din samimiyettir. Orada bulunan sahabeden bazıları, ya Resulallah, din kime karşı samimi olmaktır diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap buyurdular. Allah-u Teala'ya, kitabına,
Resulüne, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır. Müslim hadis-i şerif. Kıymetli dinleyenler, ihlas ve samimiyet hususunda buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimizin rızasını gözeten samimi, ihlaslı kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Nida Radyo Nida.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Nida Radyo Nida.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara

0: gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: gel kurbanım gel.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi,

0: Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
2: Reklamları dinlediniz.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz biliyorsunuz şuurlu bir Müslüman olmak üzerine programımızı yapıyoruz. Her hafta bir konuda Müslümanın nasıl şuurlu olması gerektiğini söylüyoruz. Bu haftaki programımızda da umre konusunda bir Müslüman hangi şuura sahip olmalı bundan bahsedeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi anlattığımız bir konunun fıkhi yönünü anlatmıyoruz. Yani bunun farzı neydi, vacibi neydi, sünneti neydi, fazileti neydi, sevapları, günahları bunlardan bahsetmiyoruz. Şuur diyoruz. Yani bir Müslüman hangi bilinçle, hangi şuurla bir ibadeti yapmalı, bir işi yapmalı bunlardan bahsediyoruz. Çünkü insana şuur da lazım. Şuur olmazsa diğer farz, vacip, sünnet, müstehap bunları zaten yapmıyor. Onları yapmama sebebi zaten şuur olmaması. O yüzden bir Müslüman her konuda şuur sahibi olması lazım. Her konuda her bilgiye sahip olmayabilir ama şuurlu olabilir. O yüzden biz gönül dünyamızda herhangi bir konuda hangi bilgiye sahibiz ve hangi şuura sahibiz, burada kendimizi bir kontrol etmemiz gerekir. Umre konusunda da tabii ki son zamanlarda çok fazla rağbet var. Ama bunun yanında bakıyoruz ki bir Müslümana yakışmayan hareketler de var. Durumlar var. Kimisi gitmeden önce bakıyoruz bazı yanlışlar içerisinde. Kimisi işte otobüs beklerken, kimisi havaalanında, kimisi işte oraya varınca otelde, Kabe'de, Medine-i Münevvere'de, uçakta, birçok noktada bakıyoruz ki bir Müslümana yakışmayan davranışlar görebiliyoruz. İbadet esnasında orada yine bakıyoruz. İbadetin sevabını yok edecek, azaltacak davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Yani tam bir şuura ermemiş. Hangi niyetle geldiğinin farkında değil. İşte bunları hatırlatıyoruz. Bizler Müslümanlar olarak ne yapmamız lazım? Bir şuur sahibi olmamız lazım. Ne olursa olsun ben bu ibadeti veya bu davranışı, bu hareketi, bu işi şu şekilde yapmalıyım diyebilmeliyiz. İslam'ın emrettiği nedir? Ben onun dışına çıkmamalıyım diye bu şuura ermesi gerekir. Her ne sebep olursa olsun terk etmemeliyim şuuruna ermesi gerekir. Umre biliyorsunuz ki kutsal topraklara gittiğimiz zaman Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de belli ibadetler ve ziyaretlerden oluşan sünnet olan bir ibadet. Bu ibadeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş. Özellikle Ramazan ayında yapmamızı çok tavsiye etmiş. Bir hac sevabına denk geleceğini söylemiş. Bunun gibi çok fazla zaten faziletlerini duyuyoruz. Sevaplarını duyuyoruz. Bir Müslümanın muhakkak ömrüne bir defa da olsa gitmesi gerektiğini hocalarımız söylüyorlar. Önemi anlatmakla bitmez. Burası ayrı bir konu. Ve bunu da tabii ki zaman zaman okumalıyız kitaplardan ve hocalardan dinlemeliyiz. Umrenin fazileti nedir? Niçin umre yapmalıyız? Bunları zaman zaman ne yapmamız lazım? Dinlememiz lazım ki gönlümüzdeki o niyet hiç bozulmasın. Şimdi umre konusunda şuur dedik. Bir Müslümanın öncelikle niçin umre yapması gerektiği şuuruna ermesi gerekir. Ben neden umre yapmalıyım? Öncelikle niyetimiz ne olacak? Allah rızası için. Ben sırf Allah rızası için aslında bu umreyi yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yap dediği için yapıyorum. Yoksa niyetim insanlara göstermek değil, fotoğraf çekmek değil, orada gidip canlı yayın yapmak değil. Geldikten sonra bunu insanlara böyle göstere göstere anlatmak, başka niyetlerle anlatmak değil. Benim niyetim sadece ve sadece Allah-u Teala'nın rızası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak. Ben bu şuura sahibim. Ve çok önemli bir niyette şu olmalı. Alimler, veliler böyle tavsiye etmişler. Hizmet niyetiyle gidin demişler. Yani sen aslında ben oraya güzel bir hac yapmaya, güzel bir umre yapmaya gidiyorum deme. Sen orada insanlara hizmet yapmaya diye git. Allah-u Teala o hizmetinin hatırına senin umreni veya haccını kabul eder. Sana mükafatlar verir demişlerdir ki Allah dostları böyle yapmışlar
ve gittiklerinde de hep insanlara hizmet etmenin yollarını aramışlar. Bugün insanlar para veriyorum diye hizmet bekliyor. Böyle bir zamandayız. Yani ekstra bir hizmetler bekliyorlar. Öyle isteklerde bulunuyorlar ki insan şaşırıyor. Hani diyorsun ki kutsal topraklara gelmiş bir insan bu istekte de bulunur mu? İşte insanda bir şuur olmazsa her türlü istekte bulunabilir. Hani bir özel okul var, bir devlet okulu var. Öğrenciler bakıyorsun devlet okulunda ne oluyor? Bir disiplin içerisinde olurken, bir kurallara uymaya çalışırken ama özel okulda bakıyorsun ben para veriyorum buraya diyor. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman gelmem diyebiliyor. Oysa ki şuurlu olsa öyle demez değil mi? Yani o eğitimi alması gerektiğini bilse, hangi okula giderse gitsin, alması gerektiğini biliyor olsa o ciddiyeti elde eder. İşte bu hayatımızın her alanına yansımış ve maalesef umre konusunda da bu bizim hayatımıza yansımış durumda. İnsanlar gerek burada yola çıktığında, gerekse oraya vardığında veya döndüğü zaman havaalanlarında öyle şeyler sizlerden istiyorlar ki neticede ben para verdim diyor. Veya işte sizi tehdit ediyor. Bir daha gelmem bak sizinle diyor bunu yapmazsanız. Çünkü para vermiş. Yani pazara gitmiş, para verdi, karşılığında domates almış. Para verdin, karşılığında işte meyve aldın, sebze aldın, kıyafet aldın. Para verdin, adam sana vermezse dersin ki hani domatesi ver, parasını verdim. Umre böyle bir şey değil ki. Hac böyle bir şey değil. Yani ben para verdim, karşılığında umre satın aldım diyemeyiz haşa. Parayı niçin veriyorsun sen? Belli yapılması gereken şeyler var. Firmaya onun için veriyorsun. Bu firmanın bu işleri yürütebilmesi için de bir paraya ihtiyacı var. Kar da yapması lazım ki orada çalışanlar hayatlarını idame ettirsin. Oteliydi, uçağıydı, işte vergileriydi, belli şeylerdi. Bir sürü masrafları var vesaire. Bunlar için sen para veriyorsun. Yoksa sen ibadetin karşılığında para vermiyorsun ki. Bir tane umre firmasında çalışan tanıdığım şöyle söyledi. Bir amcayı dedi buradan umreye gönderdik. Sonra oraya gittiği zaman burayı aradı. Bursa'yı dedi aradı. Ve dedi ki şeyde odada televizyon yok diye dedi sitem etti. Nasıl televizyon olmaz? Evet biz hangi niyetle gittik ve hangi istekte bulunuyoruz? Yine ben kendim gittiğimde şöyle bir şeye şahit olmuştum. Bir tane umreci dedi ki otelde her katta neden zemzem suyu yok dedi. Oysa ki hemen Kabe'nin yakınındayız. Kabe'ye 5 vakit zaten gidiyorsun. Kana kana orada zemzem içiyorsun. Ve her gittiğinde istersen bidonla doldur otele getir iç, kimse sana bir şey demiyor. Ne otelde engel var ne de orada doldurmana bir engel var. Pet şişelere doldurursun, gelip içebilirsin istediğin zaman. Ama İnsanlar para verdiği için karşılığında ayağına kadar çok farklı hizmetler istiyorlar. Ve bu bir şuursuzluk. Sonra hoca ona dedi ki biz dedi daha önce dedi işte koymuştuk dedi yine katlara. Demek ki daha önce de böyle isteklerde bulunanlar olmuş ki hocalar yapmış bunu. Ama dedi hep yerlere döktüler. İsraf ettiler. İşte hijyen olmadı. Basıyorlar. Orası çamur oluyor. Kirli oluyor. Bu defa dedi kaldırdık. Zaten yakındayız Kabe'nin, alıp gelebilirsiniz, içebilirsiniz diye. Ama ısrarlı adam yine de olması gerektiğini söyledi. Şimdi bazı şeyleri biz kaçırıyoruz. Yani güneş var karşında, güneşe talip değilsin de işte başta küçücük ışıklara talip olmuşsun. Oysa sen Kabe'ye gitmişsin. Allah-u Teala sana Kabe'yi nasip etmiş. Her gün namaz kıldığımız yeri bize nasip etmiş. Namazda yöneldiğimiz yeri bize nasip etmiş. Öyleyse bundan daha güzellik ne olabilir? Alemlerin sultanının ayak bastığı topraklara ayak basmışsın sen. Sen İbrahim Aleyhisselam'ın toprağa ayak bastığı yere basmışsın. Orada yürümüşsün. Onların nazar ettiği, baktığı o dağlara bakmışsın. Daha hangi şeyi ararsın? Yani başka senin ne teselli edebilir, ne mutlu edebilir? Değil mi? Git orada kana kana zemzem iç. Hacer annemizin geldiği yere gelmişsin sen.
İsmail Aleyhisselam'ın geldiği yere gelmişsin, canını Allah'a kurban ettiği yere gelmişsin. İşte bizler şuurlu bir Müslüman olmak için, umre konusunda güzel bir şuura ermek için bunları tefekkür etmeliyiz buradayken. Ben nereye gidiyorum? Öncelikle bunu düşünelim. Yani buna aslında niyet diyoruz. Niyette bir şuur. Başlangıçtayız. Umreye yazıldık. Ben nereye gidiyorum? Orada benim için neler var? Düşüneceğiz tek tek. Kabe'ye ilk gidiyoruz veya ilk Medine-i Menevvere'ye gidiyor olabiliriz. Hangisine gidiyorsak önemli değil. Neticede sonrasında diğerinde de gideceksin. Yani ilk Medine'ye gidiyorsan sonra Kabe'ye gideceksin. İlk Mekke'ye gidiyorsan sonra Medine'ye gideceksin. Herkesiyle ilgili de niyet konusunda bir şuur elde etmek. Bunun için kitap okuyabiliriz. İnternetten bazı şeyler dinleyebiliriz. Veya yazıp internete yazdığımızda çıkabilir. Mekke'de, Medine'de neler var? Kimler yaşamış? İlk önce zaten alemlerin sultanının doğduğu yer. Evdeyim, umrede yazılmışım. Düşünüyorum böyle, tefekkür ediyorum. Veya otobüste giderken, serviste giderken, iş yerindeyken düşünüyorum ben nereye gideceğim? Gittiğim yer neresi? Düşünüyorum, diyorum ki, Ya Rabbi, ben senin Habibim dediğin, sevgilin olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, İslam'ı yaydığı, nazar ettiği ve ayrılmak istemediği topraklara gidiyorum. Bir veli zat oraya gitmiş, Medine-i Münevvere'de böyle yürüyor. Sağa sola bakıyor muhabbetle, öyle mutlu, öyle mutlu ki, yani tabiri caizse sanki cennetle müjdelenmiş, böyle bir mutluluk içerisinde Medine sokaklarında yürüyor. Ve diyormuş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beldesi ne kadar güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beldesi ne kadar hoş. Bakın nasıl bir şuura ermişler. Oranın taşına, toprağına hasret kalmışlar. Niyet öyle, çünkü buradan giderken ne yapıyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir yerinde hatırası var o topraklarda. Onu düşünüyorlar. Ya şimdi onun için gidersen başka şeylere takılır mısın? Aklına başka şeyler gelir mi? Aklına orada televizyon gelir mi? Haberler gelir mi? Ne bileyim, vaktini daha fazla alışverişte geçirebilir misin orada o zaman? O zaman niyet konusunda bize bir şuur lazım. Ya Rabbi, ben alemlerin sultanının doğduğu o evin olduğu yere gidiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman döndü Mekke'ye doğru baktı. Eğer kavmim beni buradan çıkarmasaydı, dedi, gitmek istemezdim. Ey Kabe, senden ayrılmazdım. Ey Mekke, senden ayrılmazdım. Ya Rabbi, Habibinin o ayrılmak istemediği, çok sevdiği o topraklara gidiyorum ben. Ona gitmek istiyorum. Oraya kavuşmak istiyorum. Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın, daha nice peygamberlerin orada bulunduğu, ayak bastığı o topraklara gidiyorum. Senin bizlere buyurduğun, her gün namazdayken yönünüzü dönün dediğin, işte o Kabe'yi görmeye gidiyorum. Artık hangi yöne dönersen dön, Kabe'de kıble oluyor değil mi? Kabe'nin etrafında, yani Kabe'ye doğru döndüğünüzde hangi tarafta durursanız durun kıble. İşte ben o huzura ermeye, o mutluluğa ermeye gidiyorum. Nice alimler, nice veliler, nice sahabeler, nice peygamberler o Kabe'nin etrafında dönmüşler. Oraya ayak basmışlar, o Kabe'ye nazar etmişler. Kabe'nin etrafındaki dağlara bakmışlar, onlara nazar etmişler. Ya Rabbi, ben onlara böyle doya doya bakmaya gidiyorum. Niyetim böyle. Orada her ülkeden insanlar geliyor. Ben onlara hizmet yapmak istiyorum. Rahmetli Seyyid Abdülbaki Hazretleri umreye gittiği zaman veya hacda olabilir, kutsal topraklara gittiği zaman Kur'an-ı Kerim okuyormuş orada. Kur'an-ı Kerim okurken rahlelerin yanına oturmuş. Gelenlere de bir taraftan bir eliyle rahle veriyor. Hem Kur'an-ı Kerim okuyor, hem hizmet yapıyor. Bakar mısınız? Yani bir taraftan ibadet, bir taraftan hizmet. Niyetleri çok güzel. Tam şuura ermişler. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim okuyup bir taraftan da gelene böyle eliyle sehpa verirken
Birisi gelmiş demiş ki ya efendim hani siz yorulmayın ona hürmeten. Ben demiş vereyim isterseniz biz verelim gelenlere rahleyi demiş. Demiş olmaz. Bu benim hizmetim. Siz kendinize gidin başka hizmet bulun. Onların niyeti neydi? Oraya gitmedeki Müslümanlara hizmet etmek. Hizmetin şerefi çok büyüktür. İnsanın yaptığı bir ibadet sadece kendine fayda verir ama hizmet ümmete fayda verir. O yüzden hem ibadet yapacağız hem de hizmet yapacağız. Bir niyetleri de nedir o zaman? Orada Müslümanlara hizmet etmek. Sadece orada değil, buradan başlayacağız. Hemen gittik, dediler ki falan yerde toplanacağız. Umre'ye gidilecek. Orada insanlara hizmet yapalım. Beklemeyelim burada görevliler yapsın. Ne olacak yani sanki? Bu firmanın görevlisi nerede? Valizimizi niye almıyor? Niye bize yolu göstermiyor? Niye otobüse bindirmiyor? Böyle şeyler içerisinde olmayalım. Biz ibadet yapmaya gidiyoruz. Soralım hemen nasıl bineceğiz? İşte hangi otobüs? Valizleri nereye koyacağız? Şuraya. Hemen diğerlerine de söyleyelim. Gelin şurası yardımcı olalım. Hizmet yapıyorsun sen çünkü. Sen para karşılığı bir mal almıyorsun. Lütfen buna dikkat edelim. Bu şuura erelim. Orada yardım edersin, otobüste insanlara yardım edersin, su isteyene su verirsin, otobüsten indikten sonra havaalanında yardım edersin, valizini kimisini taşırsın, kimisini check-in işlemlerinde yardım edersin, uçağa binerken yardım edersin, uçaktan indiğin zaman orada bir hizmet nasip olur. Kimisine bir lavaboları gösterirsin, kimisine yemek yerini gösterirsin, kimisine mescidi gösterirsin. Yani o kadar çok hizmet insan istedikten sonra var ki, Kabe'ye gideceğin zaman orada insanlara otobüse binmesi için saatlerini söylersin. Hadi Kabe'ye gidelim diye davet edersin. Kabe'de bir sürü insanlara hizmet yapacağın alanlar var. Dolayısıyla en önemli niyetlerimizden bir tanesi de ne o zaman? Hizmet niyetiyle gitmek, o şuura ermek. O zaman ayrı bir tat alırız. Allah-u Teala gönlümüze o hizmetin şerefinden dolayı onun bereketiyle çok farklı bir muhabbet verir gönlümüze. Daha bunun gibi birçok güzel niyet şuuruna erebiliriz. Orada neler var? Bunları tek tek araştırırız. İşte zemzem. Ben kana kana zemzem içmeye gidiyorum. Şifa niyetine. Ve zemzem içerken dua etmek istiyorum. Kabe'ye bakmak sevapmış. Ben gideceğim doya doya ona böyle bakacağım. Başka şeyle ilgilenmeyeceğim. Dünyalık düşünmeyeceğim. Varıyorsun adam Kabe'nin orada Türkiye'deki siyaseti konuşuyor. Otele geliyorsun. Otelde lobide oturuyorsun. Bakıyorsun işte haber açmışlar. Türkiye'deki haberleri takip etme derdinde. Kimisi futbol işte konuşma derdinde. Zaten kısa bir süreyle gelmişsin. 15 günlüğüne geldin. Belki 20 günlüğüne en fazla geldin. O zaman İlk şuurumuz ne? Niyet. Niyet konusunda güzel bir şuura ereceğiz ve para karşılığında bir mal almadığımızı kendimize telkin edeceğiz. Ben ibadet yapmaya gidiyorum. Her ne kadar para versem de bu işe, evet bu karşılığında mal almıyorum bu parayla. Bu masraflar için veriyorum. Buradaki insanlar da bana hizmet için var. Bu niyette olursa her şey güzel olur. Eksikler olsa da insan ibadet şuurundan kopmaz. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, umre konusunda şuurlu bir Müslüman olmakla ilgili konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk şuur olarak niyetten bahsettik. Bir Müslümanın hangi niyetle o kutsal topraklara gitmesi lazım? Bununla ilgili kısa kısa bilgiler vermiş olduk. Şuurlu bir niyet sahibi olduktan sonra geldik nereye? İbadete. Yani biz buradan yola çıkmadan önce niyetlendik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beldesine gitmek için, nice peygamberlerin yaşadığı yere gitmek için, nice alimlerin, velilerin, sahabelerin hatırasının olduğu yere gitmek için ve Müslümanlara hizmet etmek için böyle bir şuur niyetinde bulunduk ve yola çıktık. Daha sonra işte Allah-u Teala'nın izniyle diyelim ki Mekke-i Mükerreme'ye vardık ve Kabe'yi muazzamada ne yapacağız? İlk umremizi, tavafımızı yapacağız. Kabe'ye biliyorsunuz ki giderken ihramlı gitmek gerekiyor muhakkak. İhramımızda hocalar zaten bize söylüyorlar. İhramlarımızı giydik erkekler için. Daha sonra Kabe'yi muazzamaya yavaş yavaş gidiyoruz. Hocalarımız bize ne diyorlar? Yaklaştığımız zaman Kabe'yi görmediğimiz bir noktada gözlerinizi kapatın. Kabe'yi görene kadar açmayın. Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü insan her gittiğinde yeni bir heyecanla gitmesi lazım. Her gittiğinde sanki ilk defa Kabe'ye kavuşuyor gibi gitmesi lazım. Hani böyle bir arabada giderken rastgele sağa sola bakarak giden bir insan gibi değil. Hocalarımız gerçekten öyle diyorsa öyle yapalım. Orada bir şuur içerisinde olalım. Tefekkür edelim, yani aslında onu fırsata çevirmemiz lazım. Böyle boş boş da gözlerimizi kapatıp yürümeyelim. Ne yapacağız? Gözlerimizi kapattık, yavaş yavaş yürüyoruz. Gerçekten başımızı kaldırmadık, Kabe'ye bakmıyoruz. Devam ediyoruz ve gönlümüzden niyetimizi tazelemeye devam ediyoruz. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Sen buraya gelmeyi bana nasip eyledin. Ya Rabbi, biraz sonra ben Kabe-i Muazzama'nın karşısına senin izninle geçtiğimde ona doyasıya bakmak istiyorum. Oranın feyizinden, bereketinden nasiplenmek istiyorum. Ya Rabbi, sadece ben buraya senin rızan için geldim. Başka bir niyetle, başka bir gayeyle gelmedim. Ne olur benim niyetimi güzelleştir. Ya Rabbi, senin rızan için ibadet yapmaya geldim. Böyle düşünerek, tefekkür ederek, o zamanla boş geçirmeyerek gidiyoruz. Şimdi böyle olursa insan yine bu ibadet şuurundan kopmaz. Aksi takdirde görüyoruz ki maalesef hocalarımız gözünüzü orada kapatın, yavaş yavaş gelin dediğinde gözünü açanlar var. Yani böyle gözünü açmış sağa sola bakınıp duruyor. Şimdi nasıl sen o ibadet şuuruna ereceksin, nasıl o moda gireceksin orada? Değil mi? Yani hocaların bunu burada söylemesi rastgele bir şey değil ki. Sen hem niyetini tazile, bir tefekkür ederek gel, istifade etmek için gel. Oradaki peygamberleri düşün. Kabe'nin etrafında hem yaşamış olan hem metfun olan peygamberleri düşün. Nice sahabeleri düşün. Tefekkür et. Allah-u Teala'nın rahmetinin indiği yer olan Kabe'ye gelmişsin. Her gün namazda yöneldiğin Kabe'ye gelmişsin. Ve artık Kabe'nin karşısına geldin. Sıra sıra dizildiniz ve hoca dedi ki şimdi açın gözlerinizi ve Kabe'yi seyredin dedi. Ve açıyorsunuz gözlerinizi Kabe'ye, güzel bir niyetle ve kavuşmanın sevinciyle bakıyorsunuz. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Sevinç şuuru. Sevinç konusunda bir şuur elde etmeliyiz Kabe'ye karşı. Biliyorsunuz ki İslam dininde en önemli şeylerden bir tanesi de sevinmektir. Ahiretle ilgili güzel olan ne varsa hepsine kavuştuğumuzda sevinmeliyiz. Çünkü Allah-u Teala sevinmemizi istiyor. Alemlerin sultanı sevinmemizi istiyor. Allah-u Teala'nın veli kulları, yine sahabeler hep sevinmişler ve sevinmemizi istemişler. Çünkü ahiretle ilgili bir şeyde insanın sevinmesi memnuniyetini gösterir. Yani sen aslında Allah-u Teala'ya diyorsun ki ya Rabbi, ben bu ibadete kavuştuğum için mutluyum. İyi ki sen bu ibadeti nasip etmişsin.
namaz vakti geldiğinde seviniyorsun. Yani bir an önce böyle kılayım çıkayım, haşa aradan çıksın modunda değilsin. Öyle bir sevinç içerisindesin ki zaten bekliyorsun sen onu. Ve ezan okunduğunda böyle yani içinin yağı eriyor. Öyle bir sevinç, öyle bir mutluluk içerisindesin ki ya Rabbi sana şükürler olsun. Öğle namazına kavuştum ben. Bu nasıl bir mutluluktur böyle? Böyle bir sevinç içerisindesin. Kabe'ye vardığında da kavuştun ona artık yani. Yani o kavuşmanın şuuruna eriyorsun. O şuurla o sevinci yaşıyorsun. E şimdi bakıyoruz. Ablamız Kabe'ye gelmiş, gözlerini aç dedi hoca. Eline telefonu almış, canlı yayın yapıyor. Yani ne desek şimdi? Bir şey söylesen kırılıyorlar. Bir şey söylesen, ya hocam ben para verip de geldim bu firmaya diyor. Bu para şuurundan çıkmamız lazım. Şu para verdim de karşında bir hizmet alıyorum mantığından çıkmamız lazım. Biz ibadet yapmaya gidiyoruz. Şunu demiyoruz tabii ki, ya sen para verdin bunu umursama, adam sana istediği gibi kötü hizmet versin görme. Hayır, o değil. Sana en güzel hizmeti vermesi lazım. Vermek için gayret etmesi lazım. Aksaklıklar olur, bu ayrı konu. Bu ayrı bir konu olarak işleyeceğimiz şey. Ama sen böyle kimse bana müdahale edemez tavrında olursan, ben para verip de neticede buraya geldim, ben bireysel gelmedim, bu firmayı niye seçtim falan, böyle bir hava içerisinde olursan işte o Kabe'deki o feyzi, o rahmeti kaçırırsın. Bırak şu video çekmeyi, bırak fotoğraf çekmeyi, bırak canlı yayın yapmayı. Elbette ki orada bir fotoğraf çekilirsin. Elbette ki sevenlerine gönderirsin. Ama bunun zamanı var. Daha sen Kabe'ye yeni geliyorsun ve elinde telefon, canlı yayın yapma derdindesin. İşte Kabe'yi ilk gördüğümüz an sevgili izleyicilerimiz paylaşmış. Neyi kaybettin sen? Sen o işi yaparken aslında Kabe'yle beraber olma zevkini kaybediyorsun. Ona kavuşmanın zevkini kaybediyorsun. Ona kavuştuğun için o sevinç, o sevince ermenin zevkini kaybediyorsun. İnsan bir sevdiğine kavuştuğu zaman başka şeyle meşgul olur mu? Meşgul olursan ne der sana sevdiğin? Sen beni hiç özlememişsin. Ben senin yanına geldim, işte elinden telefon düşmüyor. Ben senin yanına geldim, sen gitmişsin orada televizyon izliyorsun mesela. Düşünün, yani yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı ziyarete gittiniz. Yerini öğrenmişsiniz. Aa, orada mı yaşıyordun? Gittin, sarıldınız, oturdunuz. Sen daha ilgilenmiyorsun. Bana şuraya bir televizyon aç, ben şuraya bir film izleyeceğim diyorsun. Olur mu yani sana? Ne der sana o arkadaşın? Allah Allah, sen beni hiç özlemedin mi? Yani sen daha yeni geldik, bir hal hatır sormadık, bir şey yapmadık, diyorsun ki ben televizyon izleyeceğim. Ya da işte telefonunu alıyorsun elinde, ya ben telefonla biraz surf yapacağım, biraz takılacağım şöyle, biraz sonra muhabbet ederiz seninle diyebilir miyiz? O zaman diyor ki yani sen, yani ben hiç özlememişsin, bu arkadaşlara dostlara da sığmaz bu yaptığın yani. Sen şimdi Allah-u Teala'nın Allah-u Teala zamandan mekandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın evine gelmişsin. Allah-u Teala seni misafir etmiş. Kavuşmuşsun ama sen canlı yayın yapma derdindesin. Bir de yazıyorlar sosyal medyadaki hesabında. Kimler işte dua istiyorsa canlı yayında dua edeceğim. Elbette ki insanlardan dua isteyeceğiz. Bu da çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Efendimiz kendisinden izin istediğinde umre için ne dedi? Kardeşlik, duanda bana da yer verir misin dedi. Muhakkak biz dua istemeliyiz ve dua etmeliyiz. Yani Allah dostları da her umreye gidenden muhakkak dua istemişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemiş. Ve dua da etmişler gittikleri zaman. Ama bunu böyle bir ayrı bir etkinlik haline getirmemeliyiz. Bu şuur, bu bir şuursuzluk olur orada. Canlı yayını açmışsın, yazıyorsun oraya, söylüyorsun, evet bekliyorum, İşte 15 dakikada canlı yayına devam edeceğim, kimler dua et diye yazarsa onlara dua edeceğim falan. Paylaşabilirsin, yaz, dua et, isteyenler yazsın diyebilirsin, yazarlar. Daha sonra da müsait bir vaktinde açarsın telefonunda, kimler dua istediyse onlara dua et. Bunlar güzel şeyler, buna yanlış değil.
Ama o ibadet esnasında bunu yapmaya çalışırsan ibadette olmaz ki. Sen dua edecekken başka şeyle meşgul oluyorsun. Tavaf esnasında mesela, değil mi? Kabe'yi 7 defa döndüğümüzde buna ne diyoruz? Şavt diyoruz. Her bir şavt 7 olduğunda bir tavaf olmuş oluyor. Yani 7 defa Kabe'nin etrafını döndüğümüz zaman bir tavaf yapmış oluyoruz. Şimdi bakıyoruz, tavaf yapıyor hac veya umreye gelen kişi. Tavaf yaparken telefonunu açmış, canlı yayın yaparak tavaf yapıyor. Evet kıymetli işte izleyicilerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, şu anda tavafın 3. şavtındayız. Canlı yayın yapmış. Şu anda 5. şavttayız. Oysa ki Kabe'nin etrafında tavaf yaparken o her bir şavtta biz sadece ve sadece dua etmeliyiz. Güzel bir niyetle gönlümüzü Allah'a vermiş, kalbimizi Kabe'ye çevirmişiz. Kabe'den yönünü çevirmemek gerekiyor, değil mi? Çevirirsen olmuyor. Kalp ve Kabe hiç yönünü birbirinden ayırmaması gerekiyor bak. Niçin böyle, bunu bir şuur yapalım bu konuda. Niye böyle? Hocalarımız ne diyorlar? Sol omuz Kabe'ye dönecek. Yani sol omuzdan kasıt ne? Sol tarafında kalbin var. Kalp Kabe ile karşı karşıya olacak sürekli. Böyle yuvarlak çizginin etrafını döndüğün zaman hep Kabe'ye doğru kalp oluyor. Kalbini hiç Kabe'den çevirmiyorsun yani. Diğer omuzunu çevirirsen olmaz. Hep kalbinin olduğu taraf Kabe'de olmak zorunda. Yani sen zahiren kalbini oraya çevirdiğin gibi sana bir mesaj var. Sen burada bir şuura er deniyor. Kalbini de Kabe'den ayırmaman gerekiyor. Yani sadece et parçası olarak kalbin Kabe'ye karşı olmayacak. Kalbinin içi de öyle olacak. Niyetinle de sen öyle olacaksın. Ama sen şimdi elinle, gözünle, dilinle, kulağınla başka yerde olursan kalbin nasıl Kabe'de olabilir? Sadece yön olarak Kabe'ye yönelmiş olursun. Aklında başka şeyler var. Ya muhabbet ediyorsun orada, ya canlı yayın yapmışsın veya başka şeyler içerisinden etrafın dönüyorsun. Oysa kitaplarımızda Kabe'yi tavaf ederken yapılacak dualar var, değil mi? Her bir şafta bir dua yazmışlar. Yapılacak dualar. Başka dua da edebilirsin ama en azından kendine engel olamıyorsan, bunu yapamıyorsan bir umre kitapçığı alırsın. Umre duaları olan bir kitapçık alırsın. Her bir şafta okunacak duayı açarsın. Onu o kitaptan okuyarak tavaf edersin. Bu sayede başka bir şeye dikkatin de kaçmaz. Yani bir yöntem bulmalıyız. Dikkatimizin dağılmaması için ve bir şuurla o tavafı yapabilmek için. Yine aynı şekilde diğer alanlarda da tavafı yaptık. İşte 2 rekat namaz kılacağız. Özellikle hanım kardeşlerimizin namaz kılarken dikkat etmesi lazım. Uygun bir yerde namaz kılması lazım. Maalesef ki burada da bir şuursuzluk zaman zaman görebiliyoruz. Görevlilerin bütün ikazlarına rağmen ablamız tutup Kabe'nin önünde namaz kılmaya çalışıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın makamının olduğu yere namaz kılmaya çalışıyor. Yani erkeklerin içerisinde namaz kılmaya orada zorla uğraşıyor. Görevli hayır, kadınlar arka tarafa geçsin demesine rağmen. Şöyle bir şey var toplumumuzda. Bilmiyorum diğer ülkelerde bu var mı? Böyle mübarek gün ve gecelerde ve kutsal yerlere gittiğimizde insanlar sanki oraya kendisini attıktan sonra haram helal kalmıyor daha. Olu camide bakıyoruz, kadın erkek yan yana namaz kılıyor. Emirsin Hazretleri'ne ben kendi gözlerimle gördüm. Kadir gecesinde kadın erkek yan yana namaz kıldılar. Yani öyle bir şuursuzluk ortada var ki Kadir gecesiyle ilgili bir şuur elde etmişsin. Evet ama eksik bir şuur var sende. Namazla ilgili bir şuur elde edememişsin. Nasıl yan yana orada kılıyorsun? Aman yeter ki diyor, yani ben orada kılayım da. Hani sanki Kadir gecesinde Emirsultan Hazretleri'nin orada mübarek bir zatın yanında namaz kıldığı zaman ne olursa olsun orada hangi yanlışı yaparsa yapsın, yani sanki o yanlış olarak olmuyor. Orada da yanlıştır yaptığın. Orada da edebe dikkat etmen lazım. Orada da kadın erkek bir arada olmaman lazım namazdayken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın sıralamasını yapmış. Önde erkekler, arkasında erkeklerden çocuklar, onun arkasında kadınlar demiş. Bugün ne çocuk konusunda ne kadın konusunda
Maalesef buna uyulmuyor. Kabe'de de uymuyor insanlar. Zemzem içerken yine ne yapıyoruz? Öyle rastgele bir zemzem içmiyoruz bir şuurla. Kim buldu bu zemzemi değil mi? Hazreti Hacer annemiz nasıl bir aşkla, nasıl bir muhabbetle zemzem aradı orada. Çocuğunu bıraktı. Ondan sonra bir tepeden diğer tepeye, Safa Tepesi, Merve Tepesi arasında 7 defa gidip geldi. Zemzem aradı. O yeşil ışığın yandığı yer eskiden orası dağdı. Dağın da kuytu yeriydi. O kuytu yere geldiğinde biraz hızlanıyordu böyle çocuğu görmek için. Çocuğa bakarak zemzem arıyor. Geriye dönüyor bakıyor böyle çocuk ağlıyor mu yerinde mi? Neticede çocuğu orada tek başına bıraktı. Aç susuz su bulması lazım. Su arıyor. Ve daha sonra 7 defa onu git gel yaptıktan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Zemzemi ona nasip ediyor ve işte o zemzem o günden bize geliyor. Burada zemzem içerken, içmeden önce, içtikten sonra da bir şuur içerisinde olmalıyız. Bu zemzem Allah-u Teala'ya karşı bir ümidin karşılığıdır. Ümitsiz olmamış, bakın çöldesiniz, yiyecek yok, su yok ama kul Allah'tan ümidini kesmemeli. Bugün ne kadar hemen kolay ümitsiz oluyoruz. Ne kadar kolay ümitsizliğe düşüyoruz böyle. Ve biz çölün ortasında değiliz. Ev konusunda ümitsiz, araba konusunda ümitsiz, geçim konusunda ümitsiz, çocuk yapmak konusunda insanlar ümitsiz. Ne bileyim, tövbe etmek konusunda ümitsiz. İyilik yapmada ümitsiz. Bunları bir atalım üzerimizden. Annemiz çölün ortasında insanların olmadığı, yiyeceğin olmadığı, bir damla suyun olmadığı yerde ümitsiz olmamış. Bu şuura erelim, öyle gidelim. Ve bıkmadan, usanmadan aramaya devam ediyor. Gidiyor karşı dağın tepesine kadar, geliyor çocuğa bakıyor. Tekrar gidiyor baka baka, tekrar çocuğa gelip bakıyor. Hem bir anne şefkati, anne merhameti, hem Allah-u Teala'ya karşı müthiş bir bağlılık, müthiş bir ümit. Yani düşünsene hiçbir şeyin yokken insan nasıl ümitli olabilir? Ama işte bak demek ki Allah'a inandın mı, güvendin mi olabiliyorsun. Ve bu gayretin sonucunda Allah-u Teala ona zemzemi veriyor. Allah-u Teala dileseydi hiç koşmadan da ona verirdi. Hiç aramadan da verirdi veya ilk aramasında da verebilirdi. Ama burada Müslümanlara çok güzel bir mesaj var. Bırakmamalıyız, ümitsiz olmamalıyız. Her şeyin bir zamanı vardır, sabretmeliyiz. İşte zemzem bize bu mesajları veriyor. Sabrı, ümidi, merhameti, şefkati, gayretli olmayı bunlara hatırlatıyor. Zemzem suyu rastgele bir şey değil. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kana kana için diye tavsiye ettiği ve içerken dua etmemizi tavsiye ettiği bir suyu içiyoruz. Bir mübarek suyu içiyoruz. İçerisinde çok hatıralar barındıran, çok mesajlar barındıran bir suyu içiyoruz. Biz rastgele bir su içmiyoruz. Bu şuura ermeliyiz. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara vereceğiz yine. Aranın ardından tekrar devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan,

0: ürünler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Nida Radyo Nida.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Nida Radyo Nida.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Umre konusunda bir Müslümanın hangi şuura ermesi gerekir, bunlardan bahsediyorduk. İlk bölümümüzde bir Müslümanın hangi niyet içerisinde olması lazım ve hangi şuura ermesi lazım niyetle ilgili, bundan bahsettik. İkinci kısmımızda da gerek yolculukta, gerek Kabe'de, gerekse zemzem içerken, namaz kılarken buralarda bir Müslümanın hangi şuura ermesi lazım? Bunların fıkhi yönü hocalarımız anlatıyor. Bu ayrı dedik. Bunları öğrenmemiz lazım. Farzı, vacibi, sünneti, bozanları, faziletleri nedir? Bunlar ayrı bir konu. Bunu hocalarımız anlatıyor. Biz şuur dedik. Yani hangi şuurla ben orada olmalıyım? Bunlardan bahsettik. Niyetimizi güzel bir şekilde yaptık. İbadetlerimizi de orada güzel bir şekilde yapmaya gayret ettik. Üçüncü olarak da elde etmemiz gereken şuur, sıkıntılar konusu. Özellikle bu konuda da maalesef ki çok eksikler görüyoruz. İnsanlarda bir şuur eksikliği var. Öyle bir kendini hazırlayarak gidiyor ki hac ve umreye giden, buradan otobüse bindiği an havaalanında, yine indiği zamanki havaalanında, otele gittiğinde, işte Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, bütün gezilerde, hepsinde dört dörtlük bir hizmet istiyor. Hiçbir yerde bir aksaklık yaşanmasın, hiçbir zorluk olmasın, ben gideyim, günlük gülistanlık bir şekilde geleyim. Ve başta da dediğimiz gibi, para da verdiği için, bu para niyeti çok bozuyor, para da verdiği için bu paranın karşılığında kusursuz bir hizmet istiyor. Hiç sorun yaşanmasın. Şimdi nasıl bir şuura ereceğiz bu konuda? Öncelikle şuna bakalım. Alemlerin sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac ve umrede bize tavsiye ettiği, yapmamızı istediği bir dua var. Değil mi? Oraya gittiğimiz zaman hocalarımız ne diyor? Muhterem cemaat, muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, şöyle diyor, niyet edeceğiz. Ya Rabbi, bu ibadeti bana kolaylaştır. Bu umreyi bana kolaylaştır, değil mi? Hac ve umrede niyet ederken niyetinize böyle başlıyorsunuz. Niyet olmadığı zaman ibadet olmuyor. Ama bakın, sadece ve sadece hac ve umrede bu niyet yapılıyor. Biz namazdan önce böyle bir niyet yapmıyoruz. Namazdan önce diyoruz ki niyet ettim Allah rızası için öğle namazını işte farzını kılmaya, sabah namazını farzını kılmaya. Ya Rabbi onu bana kolaylaştır demiyoruz. Ama umrede öyle demiyorsun. Ya Rabbi senin rızan için işte umre yapmaya niyetlendim, bana onu kolaylaştır diyorsun. Bu sadece hac ve umrede var. Peki bir insan hangi durumda kolaylaştır der? Zor olan yerde değil, der değil mi? Yani bir şey zor değilse kolaylaştır der misin? Demezsin. Durmuş olan arabaya dur der misin? Zaten durmuş. Hareket eden arabaya hareket et dersek bu insanlara garip gelir. Ya zaten hareket ediyor. Değil mi yani? Öyleyse neye hareket et dersin? Durmuş olana hareket et dersin. Hareket edene dur dersin. Yani tersi olması lazım. Dolayısıyla bir yerde zorluk olmuş olması lazım ki kolaylaştır demen lazım. O işin içine zorluk oluyor olması lazım. Evet, demek ki hac ve umre bir meşakkatten ibaret. Bedenle yapılan bir ibadet. Muhakkak onda zorluk olacak. Yorulacağız, susuz kalacağız, terleyeceğiz. Bazen koşmamız gerekecek. Bazen birileri ayağımıza basacak, birileri yanlışlıkla bize çarpacak. Daha farklı sıkıntılar olacak. Bazen otobüs geç gelir. Bazen seni Kabe'ye geç götürür, trafik olur. 15 dakikada gideceğin bir yolu yarım saatte gidersin. Havaalanında zaman zaman sıkıntı olur. Seni birine benzetirler, kenara çekerler. Bir detaylı incelemeye başlarlar. Bunlar hep yaşanabiliyor, yaşanıyor da. Veya daha farklı sıkıntılar yaşayabiliyoruz, değil mi? Otel içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşayabilirsin. Bazen çıkan yemek hoşuna gitmeyebilir. Damak tadına uygun olmayabilir. Şimdi adam bir yemek hoşuna gitmiyor, ortalığı velveleye veriyor. Ben buraya para verdim, ben öyle yaptım, ben böyle yaptım, işte ben bugün aç mı kalacağım? Hiçbir iş yerinde kimse böyle bir şey söylemez, değil mi? Siz bir yerde maaşla çalışıyorsunuz ve size öğlende yemek geliyorsa, o gelen yemeğe diyemezsiniz ki
ya niye benim damak tadıma uygun yemek çıkarmadınız? Diyelim 100 tane çalışan varsa orada, herkese aynı yemek gelir. Damak tadına uygun olan yer, uygun olan yemez. Veya 4 çeşit yemek geliyordu, bir çeşit senin damak tadına uygundur. Sadece onu yersin, diğerlerini yemezsin. Kimseye de sitem edemezsin. Gelen yemek bu, sistem bu. Umre'de de aynı şekilde. Yani sen burada para vermiş olman sana özel bir yemek çıkacağı anlamına gelmez ki. Bu konuda da şuurlu olmamız lazım o zaman. Yani bireysel olarak da biz kendimiz ayrıca sıkıntılar yaşayabiliriz. Hasta olabiliriz. Daha farklı şeyler olabilir. Bazen bize sert uyarı yapanlar olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Hepsine hazırlıklı olacağız. Hocalarımız bazen işte bir iş olur gecikebilir. Ben buraya niçin geldim? Hep bunu söyleyeceğiz. Bu niyeti kontrol edeceğiz. Sıkıntılar muhakkak olacaktır. Muhakkak orada yorulacağız. Aksaklıklar olacak. Bir sürü insanın olduğu bir yere gidiyoruz. Ve bedenle yapılan bir ibadete gidiyoruz. Aynı zamanda bu bedenle yapılan ibadetin içerisinde eşyalar var, araçlar var değil mi? O otobüs var, uçak var, valizlerin var, oteli var, kliması var. Bak bir sürü şey de bu ibadetin içerisinde. Bunların içerisinde aksaklık olmaması mümkün değil. Muhakkak sorun yaşanıyor. Bu sorunlara takılırsak o zaman oradaki o ibadetin zevkini kaçırırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünelim işte orada o zaman. O bu topraklarda ne sıkıntılar yaşadı. Peşine kiralık katiller takıldı değil mi? Ne sıkıntılar yaşadı orada. Mübarek bedeninin üzerine hayvan leşi atıldı. Yolunu kestiler. Yani neler neler yaptılar ona. Buna rağmen o zorluklar içerisinde ibadet yaptı. Hudeybiye'ye ilk geldiği zaman ibadet yapmasına engel oldular. Umre yapamadı. Umre yapmadan geri döndüler. Müslümanlar perişan oldular. Öyle bir moralleri bozuldu ki yani. Düşünsenize siz buradan umreye yapmaya diye gidiyorsunuz. Havaalanındasınız. Oranın hükümeti veya orada birileri dedi ki size hayır. Umre yapamazsınız. Umre bir hafta sonra, bir ay sonra dönün memleketinize bir daha gelirsiniz. Nasıl canınız sıkılır? Ama bunları yaşadı alemlerin sultanı ve sahabe efendilerimiz. Daha sayamayacağımız nice sıkıntılar yaşadılar. Biz de yaşayabiliriz. İbadet yapmaya gittik. Şöyle bir misalle bitirelim. Biz umreye gittiğimizde oradaki hocamız anlatmıştı. Dedi ki, ya birisi gelip bana dedi ki biz burada dedi şeye dikkat ediyoruz. Mahrem konulara da dikkat ediyoruz. İşte kadın erkek ayrı. Otelimizde de işte asansörde, yemekhanede, mescitte böyle ayrı. İmkanı olanlar bunu yapıyorlar orada. Birisi gelip bana dedi ki ya hocam işte buraya geleli 10 gün oldu. Ben hanımla yemekhanede oturup baş başa yemek yiyemedim. Hani böyle kafeye gelmiş gibi bir restorana geldi sanki. Baş başa diyor yemek yiyemedim diyor. Sitem ediyor hocaya. Hoca da ona demiş ki Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz bu topraklara geldiler. 300 küsür sene ayrı kaldılar. Sen 10 gün ayrı kal hanımından, yani ondan ayrı yemek ye, ne olacak demiş yani. Demiş de, evet doğru. Yani bakın şuursuzluk var işte. Düşüneceğiz yani bu topraklarda Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz yaşamışlar. 300 sene ayrı kalmışlar. Yani bir sabret bakalım değil mi? Efendimiz Aleyhisselam ne sıkıntılar çekmiş, İbrahim Aleyhisselam ne sıkıntılar çekmiş oraya, İsmail Aleyhisselam ne büyük imtihandan geçmiş orada, Hacer annemiz ne büyük bir sıkıntı içerisinde kalmış ama sitem etmemişler. Sen şimdi bu firmaya para verdim diye niye bu sitem içerisine giriyorsun? Niyetini tazele, kendini kontrol et, niçin geldiğini farkında ol. Elbette bir art niyet varsa onu belirt, onu demiyoruz, bir eksiklik varsa belirt, o bir hizmettir. Bir firmanın, bir hocanın eksiği varsa güzel bir niyetle, kötülemeden burada böyle böyle bir eksiklik ben görüyorum. Acaba şöyle olsa daha iyi olur mu? Doğrusu bu mudur? Yoksa ben mi yanlış anladım? Böyle güzel bir üslupla git söyle. Bu yanlışı, bu eksiği söylemen çok büyük bir hizmettir. Yüce Mevla bizlere her konuda şuur nasip eylesin. Hac ve umre konusunda da şuurla gidebilmemizi nasip eylesin. Bugün özellikle umre konusunda şuurdan bahsettik. Bir sonraki programda başka bir konuda şuurlu bir Müslüman olmak üzerine konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırla kalın.

0: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana, vay sana.
1: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında sülüklerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey.

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
7: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay

0: Şehitliği, Jong Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kırk Hadis-i Şerif.
4: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
3: Kırk Hadis-i Şerif.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Ve de her zamanki gibi sözlerimin, sohbetimin başında alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımıza hamd ve senaların en mükemmelini, Rabbimizin layık olduğu hamd ve senaları ona arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Rabbim nimetlerimizi ve o nimetlere olan şükrümüzü müzdad eylesin. Sonra da Peygamberimiz Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sayısız salat ve selamımı arz ediyorum. İltica ediyorum ki Yüce Rabbim kabul buyurur ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi Medine-i Tayyibe-i Tahire'de haberdar eyler. Rabbim günlerimizi, gecelerimizi mübarek eylesin. Yine dostlarla, kardeşlerle beraberiz. Yine sohbet ediyoruz. Onun için Rabbime özellikle hamd ediyorum, şükrediyorum değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Müslümanın dualarla ve zikirlerle geçen 24 saati diye sohbetlerimize bir ana başlık tespit ettik biliyorsunuz. Geçen hafta bir tesbihi sizlere tarif etmiştim, hatırlayacaksınız. Cüveyriye annemiz radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ile sabah namazını kıldıktan sonra Efendimiz bir yerlere ayrılırken mescitte oturmuşlar, Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlardı. Döndükleri zaman Efendimiz öğleye yaklaşmıştı vakit. Hala aynı yerinde aynen Rabbimizi zikretmeye devam mı ediyorsun buyurdu aleyhissalatü vesselam. Cüveyriye radıyallahu anh'a annemiz evet dediler. Ben senden sonra bazı kelimeler, bazı tesbihlerde bulundum ki seninkilerle tartılsa bunlar daha ağır gelirdi buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri, hatırlayacaksınız. Ben bunu böyle kardeşlerime telkin edip, tavsiye edip okunmasını onlardan istirham edince karşılaştığım birçok kardeşim, hocam diyorlar yazamadık, ne olur bir daha onu tekrar ediniz. Öyle olunca aslında bugün sohbetimize sokağa çıkışla başlayacaktık. Evimizden ilk adımı atacağız ve de çarşıya gideceğiz, işimize gideceğiz. Ama sohbete başlamazdan evvel bu tesbihi bir defa daha o gün yazamayan, o gün tespit edemeyen kardeşlerimizin hatırı için tekrar ediverelim. Çünkü çok talep geldi. Telefonlarla soruyorlar. Bilhassa karşılaştığım kardeşlerim, hocam yazamadık diyorlar. Onun için değerli kardeşlerim, o tesbihimiz şuydu, hatırlayacaksınız. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Allah razı olsun. Bilhassa sabah namazından sonra aleyhissalatü vesselam okumuşlardı. Biz de o zaman ve her zaman okuyabiliriz bunu. Gece yatırken de mesela rahatlıkla okuyabiliriz. Ama Resulullah'ın söylediği zaman sabah namazı sonrası olduğu için ben sabah namazından sonra diye sizlere hatırlatmış olayım. Ama her zaman bu tesbihi söyleyebiliriz ve değişik şekilleriyle söyleyebiliriz. Geçen hafta da söylemiştim. Mesela başında elhamdülillah diyerek, Allahu Ekber diyerek, salatu selam okuyarak demiştik. Ve de kardeşlerim yazdılar, Allah razı olsun. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi, yarattıklarının adedince. Ve rıda nefsihi, razı oluncaya kadar, Rabbimin rızasını tahsil edinceye kadar. Yani yüce zatı ne kadar tesbih etmemden razı olur, o kadar tesbih ediyorum. Ve zinete arşihi, zinet diye çekmiyoruz orayı da, öyle bir rivayette var. Ama genel rivayetler daha çok rivayetler ağırlık anlamında. Ve zinete arşihi, arşının ağırlığınca, Rabbimizin arşının ağırlığınca onu tesbih ederim. Onu tesbihle tahmid ederim, hamd ederim. Ve midade kelimati, onun kelimelerinin yazıldığı mürekkepler adedince. Yani muhteşem bir tesbih, muazzam bir tesbih. Kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Ne olur ezberleyelim ve dilimizden düşürmeyelim değerli kardeşlerim. Kardeşlerimin peşine düşmekte haklı olduklarını
düşünüyorum ve onun için tekrar ettim. Yani mesela Sübhanallahi ve bihamdihi şeklinde söylenebilir. Ve la ilahe illallahü Allahu Ekber de ilave edilebilir. Sahih-i Müslim'in rivayetinde böyledir. Yani Sübhanallahi ve bihamdihi ve la ilahe illallahü Allahu Ekber adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Böyle manalarını bilerek de eğer efendim okuyacak olursak tesbihimize muhteşem olur. Veya üçer defa söylenilmesi tavsiye olunuyor veya diğer tesbihler inşallah bu aciz kardeşinizin size bir hatırası olsun böyle değerli kardeşlerim. Umuyorum ki yazmışsınızdır ve de inşallah zaman zaman okur, hatırlar ve peşinden de bana dua edersiniz. Efendim hani 24 saatimizi dualarla ve zikirlerle, tesbihlerle nasıl geçireceğiz? Onu sohbet ediyoruz, onu görüyoruz ya değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz sabah namazından evvel bir şeyler söyledik. Sabah namazıyla başladık. Sabah namazından sonrasını hatırlattık. Efendim işrak namazını kılmanın sevabını söyledik. Aleyhissalatü vesselam tam bir hac ve umre sevabı diyordu. Ve şimdi geldi, kahvaltımızı yaptık. Abdestimizi gerekiyorsa tazeledik, hazırlığımızı yaptık, evden çıkıyoruz değerli kardeşlerim. Evden çıkışımız merhalesine, safhasına geldik. Tabii evden çıkarken her gün buna ne olur riayet edelim. Bir, muhakkak abdestli olalım. Bunun faziletini daha önce söyledik. Yani abdeste ancak müminler devam edebilir deniliyor değerli kardeşlerim. Abdestli olmak bir mümin için büyük fazilet. Sonra çoluk çocuğumuzla eğer ayakta olanlar varsa, evde olanlar varsa onlarla vedalaşıyoruz. Yani onlara Allah'a ısmarladık diyoruz. Onlara dualar ediyoruz. Onların dualarını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Ve kapımızı besmele ile açıp Eûzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip besmele ile dışarıya ilk olarak sağ adımımızı atıyoruz. Bu çok önemli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bunlara çok değer veriyorlardı değerli kardeşlerim. İslam büyükleri de. Yani bizim büyük diye tanıdığımız ve sizlere acizane tanıtmaya çalıştığımız kardeşlerimiz bu tip şeylere çok dikkat ediyorlar. E hocam sağla çıkmışım solla çıkmışım ne fark eder? Öyle değil. Eğer fark etmeseydi Aleyhissalatü vesselam tavsiyede bulunmazdı. Yani yemek yerken, içerken, giyerken Hazreti Ayşe annemizin rivayetini daha önce sizlere aktarmıştım ben. Her işinde giyerken, çorap giyerken, pantolon giyerken, gömlek giyerken, elbise giyerken önce sağ taraftan başlanılması büyüklerimizin adetidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işe, hatta ben hatırlayacaksınız şimdi, saç taramaya bile Resulullah sağ tarafından başlardı diye Hazreti Ayşe annemizden Allah'ın Resulü'nün fiilini aktardım sizlere. Fi tenaulihi ve teraccülihi ve fi şe'nihi kulli. Bir şey alırken verirken, çarşıda alışveriş yapıyoruz mesela, parayı verirken de üstünü alırken de, bir kişiye bir şey ikram ediyoruz, çay veriyoruz, su veriyoruz, verirken sağ elle vermeliyiz, o da sağ eliyle almalı, bunu temin etmeli. Yani bu işte bir bereket vardır, ayrı bir bereket vardır. El yumnu fil eymen. Bereket sağdadır diye buyurulmuş. Onun için Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde inanan müminlerden bahsederken ashab-ı yemin, sağcılar diye bahseder değerli kardeşler. İnanın böyle. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bakınız. Cenab-ı Hak Hazretleri inanan, Allah'a ve ahirete inanan kullarından bahsederken ashab-ı yemin diyor. Yani daha evvel biliyorsunuz uzunca okuduk ayeti kerimeleri ve müminlerin sıfatlarını siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalıştım. Orada Cenab-ı Hak Hazretleri inanan kullarından bahsederken sağ ashabı, sağ tarafını tutanlar. Kıyamet gününde de müminlerin kitapları sağ taraflarından verilecekmiş. Eğer diyor Kur'an-ı Kerim sağ taraftan verilmişse kitap tamam. O sürur içerisinde, neşe içerisinde. Rabbim abdest dualarımızın içerisinde sağ kolumuzu yıkarken de öyle diye dua ediyoruz ya. Geçen hafta söyledim bu konuyu. Hadis-i şerifler değil ama İslam büyüklerinin sözleri.
Efendim ya Rabbi yarın kıyamet gününde kitabımızı, amel defterimizi sağımızdan almayı bizlere nasip eyle diye dua ediyoruz. Rabbim öylece lütfetsin inşallah. Sağ ayağımızla evden çıktık değerli kardeşlerim ama besmeleyi unutmuyoruz. Evden çıkarken, arabamıza mesela binerken, arabamızı çalıştırırken, kontağını açarken besmele şart. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlardı değerli kardeşlerim? Hangi iş ki besmele ile başlamaz, bereketsizdir. Öyle olunca mümin her yaptığı işe besmele ile başlamalı. Şeytanın şerrinden çekiniyor muyuz? Şeytanı işimizden uzaklaştırmak istiyor muyuz? Kendimizden, kazancımızdan, ailemizden, evimizden, yuvamızdan, yolda giderken mesela herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için şeytanı kendimizden uzaklaştırmak istiyor muyuz? Mutlaka mutlaka ama besmeleyi çekeceğiz. Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar. Kullu emri zi balin la yubde'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kullu emrin zi balin la yubde'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Akta. Diğer bir rivayette ebtar diye de görmüştüm. Eczem diye de gördüğümü hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani iş, o işin sonu bereketsizdir. Hangi iş ki besmeleyle başlamaz? O işin sonu kesiktir. O işin sonu bereketsizdir. O işte bereket yoktur. Şeytan o işe karışabilir. Hal böyle olunca diyorum ki değerli kardeşlerim, vaazlarımızda bunu anlatırken öyle söylüyoruz. Mümin her işine besmeleyle başlayacak. Ve de mümin öyle bir insandır ki her işine besmeleyle başlayabilen insandır. Mefhumu muhalifi bize bunu da veriyor. Veya Müslüman besmelesiz olmaz. Her işinde Bismillahirrahmanirrahim vardır. İşe şeytanı karıştırmamak lazım değerli kardeşler. Şeytanın tuzakları korkunç. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman bilin, düşman tanıyın diyor ya. Çok dikkat etmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de şeytanın düşmanlığı konusunda o kadar önemli ayet-i kerimeler var ki Adem Aleyhisselam sebebiyle cennetten kovulduğu için ya Rabbi diyor. Cenab-ı Hak şeytandan tabi sohbetimizin asıl konusu farklı. Yukarıdan şeytana tabi olanlardan bahsederek geliyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Nerede bakayım? Nisa suresinde. Efendim yukarıdan geliyor. Cenab-ı Hak bir yerde buyuruyorlar ki le'anehullah. Allah ona lanet etmiştir. Allah şeytana lanet etmiştir. Bu lanetli varlığın peşinden gitmek akıl kârı değildir. Onun bütün tamamını, bütün müdahalesini, bütün arzu ve isteklerini kırmak için de Euzü Besmele şarttır ve de lazımdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli kardeşlerim, ya Rabbi diyor cennetten kovulmuş, ya Rabbi diyor kullarından benim de bir payım olacak. Onlardan bir kısmına sahip olacağım. لَا اَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Allah muhafaza buyursun. Muhakkak diyor senin yarattığın Adem oğullarından, kullarından, insanlardan belirli bir kısmını kendime pay olarak ayıracağım. Sonra ve le udillennehum, yemin ediyor biliyor musunuz? Onları saptıracağım muhakkak. Onları doğru yoldan, İslam yolundan, Kur'an yolundan saptıracağım. Ve le umenniyennehum, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Hayal alemi. Hep şeytandan. Sonra vele amurannahum, onlara emredeceğim de fele yubettikunna adanel en'ami, putlara kurban etmek için, burası parantez içerisinde, hayvanların kulaklarını dilecekler. Yani putlara adaklarda bulunacaklar, onlara tapacaklar. Rabbim muhafaza buyursun. Allahu Zülcelal Hazretlerine kulluğu bırakan nefsine veya şuna veya buna tapıyor demektir. Rabbim muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. O da şeytanın vesvesesiyle olmaktadır. Demek ki Kur'an'da Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Onlara emredeceğim. Sonra وَلَا اَمُرَنَّهُمْ, bakın burası çok önemli. İki noktaya bugün dikkat çekmek için bu şeyleri alıyorum. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ, yine onlara emredeceğim de فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ, Allah'ın yarattığı şeyi sünnetullah olarak koyduğu nizamı Allah'ın bozacak ve Allah'ın yarattığı şeyleri tahrif edecekler. Hadis-i şeriflerde de biliyorsunuz çok önemli telkinler var, emirler var veya yasaklamalar var.
Biz bunları zaman zaman sizlerle sohbet ettik ve söyledik. Mesela kaş aldıranlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyordu. Çünkü Allah'ın yarattığı şekli bozuyorlar. Onun için. Yani şeytana tabi oluyorlar. Hani Resulullah'ın lanetlediği bazı kimseler var ya, kaş aldıranlar, dişlerinin arasını törpüleyenler, dövme yaptıranlar. Beğenmiyor sanki Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığını da dövme yaptırıyor. Veya estetik operasyonlar, zaruret değil, ihtiyaç değil, tıbbi herhangi bir gerekçesi yok, estetik operasyon yaptıranlar. Şeytana tabi olan ve şeytanın onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler dediği zümreye girdikleri için yaptıkları iş haramdır. Hocalarımız cevaz vermiyorlar, evet demiyorlar. Onun için şimdiden ben duyuyorum, küçücük çocukların anneleri, daha ilkokul talebelerinin anneleri kaşlarını aldırtıyorlar, şöyle ediyorlar, böyle ediyorlar filanmış değerli kardeşler. Yazık, yazık. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah-u Zülcelal Hazretlerinin yarattığı şekli bozmamaya çalışalım. Sakal kesmek de bunların içerisinde biliyorsun. Cenab-ı Hak Hazretleri erkek kullarını sakalıyla yaratmış. Allah'ın yarattığını değiştiriyoruz. Her gün sabahleyin kesiyoruz. Ya Rabbi sen bilememişsin, biz biliyoruz diyoruz. Haşa. Bir mümine yakışmıyor. Bir mümine yakışmıyor. Değerli kardeşlerim, bunları ayrı ayrı, ayrı ayrı beraberce görmeye çalıştık. Bunlara dikkat edelim. Bir de şeytanın yine bir insana tasallutu var. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Ayet-i kerime İsra suresi 62, 63, 64 ayet-i kerimeler. Arzu ederseniz onların tefsirine bakınız. Efendim yukarıdan geliyor da Cenab-ı Hak Hazretleri şeytana tabi olanlar için veya şeytanın peşinden gidenler için efendim وَاسْتَفْسِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Gücün yetiyor mu? Sesini, senin telkinlerini duyuyorlar mı? Duyuyor mu? Sana kulak veriyor. Senin peşinden mi gidiyorlar? Davetinle, onları çağırmanla onları şaşırt. Sonra atlılarınla ve yayalarınla onları yaygarıya boğ. Ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Ve şarikum fil emvali vel evlat. Mallarda, mallarında ve mallarda ve çocuklarda, evlatlarında onlara ortak ol. Burası çok mühim. Burası çok mühim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ailevi beraberliklerde eğer o beraberlikten Cenab-ı Hak çocuk takdir etmişse diyor müfessirlerimiz, eğer o birlikteliğin, o beraberliğin başında eûzü besmele çekilmemişse, şeytandan Allah'a sığınılmamışsa, şeytan işin içine karışabilir. Bakınız bu ayeti kerimenin tefsirinde bütün tefsirler bize. Öyleyse mümin yerken, içerken, elbisesini giyerken, artık tuvalete girerken bile dedik değil mi? Geçen hafta söyledik. Bismillah, euzu billahi minel hubsi vel habais diye dua ediyorduk. Evinden çıkarken de, işine çıkarken de sabahleyin euzu besmele ile çıkacak evinden ve her şeyi ile Allah'a sığınacak, Allah'a tevekkül edecek ve de besmele ile şeytanın şerrinden, istiaze ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınacak. Değerli kardeşlerim, şeytanın şerrine ve ivaatına böylece kısaca bir işaretle de bulunmuş olalım ki hatırımızda kalmaya vesile olsun. Yani bir hatırımızda olsun bu konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarlarken şöyle dua ederlermiş. Bismillah. وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Böyle dua ederler. Arkasından da kardeşlerimizin yazdığı dua ile duada bulunurlarmış. Sabahleyin evden çıkarken. Euzü besmelemizi çektik önce. O duaya da sıra gelecek. Efendim önce tam ayağımızı kapıdan atarken büyüklerimizden Bismillah ve Billah şeklinde de gördük. Bismillah ve billah ve tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ın ismiyle, adıyla ve Allah'a sığınarak ve de ve tevekkeltu alallah, Allah'a tevekkül ettim. Bunu hepimiz bildiği için manasını yazdırmadım. Asıl önemli bir dua, kardeşlerimin yazdığı dua. Onu siz yaza durun, geleceğiz inşallah. Yalnız kulağınız bende olsun. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri kapıdan çıkarken
Böyle Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyorlar. Ondan sonra da böyle dua ederlermiş aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Allahümme, işte yazılı olan dua. Allahümme inni e'udhibike min en adille ev udalle. Ev ezille ev üzelle. Ev azleme ev uzleme. Ev ejhele ev yüchele aleyye. Allah Allah. Ne muhteşem bir dua. Ne güzel bir dua değerli kardeşler. Ya Rabbi, sapıtmaktan ve saptırılmaktan, yani senin yolundan uzaklaşmaktan, sapıklık ne demek? Kur'an yolundan, Resulullah'ın yolundan başka yollara düşmek demek. Sapmaktan ve de saptırılmaktan, şeytan olsun, kötü arkadaş olsun, bir başkası olsun, onların beni saptırmasından. Yahut da zillete uğramaktan veya zillete uğratılmaktan. Yani ne demişiz? Hata etmekten, hataya zelle hata etmek demek. Hata etmekten, günaha girmekten veya hataya düşürülmekten. Bunlar çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ediyor evden çıkarken. Sonra ev azleme ev uzleme. Bir başkasına zulmetmekten veyahut da zulme uğramaktan veya cahillik etmekten ya da başkasının cehaletine uğramaktan sana sığınırım ya Rabbi. Bu duanın Arapçasını ezberleyiverirseniz ne güzel olur. Ama olmadı. Mefhum olarak hatırınızda kalsın böyle değerli kardeşlerim. Sabahleyin çıkarken bu dualarla çıkalım inşallah. Bazı nadir kardeşlerimde görüyorum. Bu tip duaları banta okumuşlar veya okutmuşlar. Aslında böyle bir hazırlık yapsak çok güzel olur. Sabahleyin arabasına bindi mi kardeşim, onu teybine, arabanın teybine koyuyor, onları dinliyor. Siz de böyle bir şey yapar mısınız bilmiyorum. Besmele ile başlıyor ve bu duaları, daha nice dualar var. Ben bazılarını seçerek getiriyorum size. İnanın böyle. Ve de bu dualar sağlam olan, sahih rivayetlerde gelen dualar. Allahümme inni e'udhibike en adille ev udalle. Ev ezille ev uzelle, ev azleme ev uzleme, ev ejhele ev yüchele aleyye. Mekke'deki talebelik dönemlerimizde Mısırlı bir hocamız, Allah ondan razı olsun, eğer sağ ise o zaman biraz yaşlı bir zattı, eğer hayatta ise Rabbim afiyet versin, vefat etmişse kabri cennet olsun, bize bu duayı Resulullah'ın mübarek dilinden hocamız öğretmişti. Ta o zamandan beridir acizane okuduğum diğer dualarla birlikte ben de okumaya devam ediyorum. Arapçası böyle. Allahümme inni e'udhibike en adille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azleme ev uzleme, ev eçhele ev yüçhele aleyye. Allah'ım sapıtmaktan ve saptırılmaktan, hata etmekten ve hataya düşürülmekten, başkalarına zulmetmekten ve başkalarının zulmüne uğramaktan ve de başkalarına cahilce davranmaktan veya başkalarının cahilce yapacakları kötü işlerden sana sığınırım. Bu dualarla evimizden çıkıyoruz inşallah. Efendim sabahleyin evden çıkarken ki duayı öğrenmiş olduk. Tabii başka dualar da var. Yeri geldikçe onları da söyleyeceğiz. Resulullah'ın okuduğu başka dualar da var böyle. İnşallah ileride onları da ilave etmiş olacağız sohbetimizde. Efendim bir de biliyorsunuz büyüklerimizin bize öğrettikleri bir dua var. Her işimizin başında okuduğumuz Ya Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Bu da çok güzel bir iltica. Çok güzel bir dua. Bunu da işlerimizin başında ihmal etmemeliyiz değerli kardeşlerim. Ya Rabbi yessir. Ya Rabbi kolay getir. Kolaylaştır. Ve la tuassir. Zorlaştırma Allah'ım. Rabbi temmin bil hayr, ya Rabbi bu işimi hayırla tamamla. Ne kadar güzel. Az, öz, hepimizin bildiği ama hepimizin muhtaç olduğumuz bir dua değil mi? Ya Rabbi kolaylaştır, Allah'ım zorlaştırma ve de ya Rabbi hayırla tamamına erdir. Sona erdiği zaman o iş benim hayrıma olsun ya Rabbi. Hangi iş olursa olsun. Ya Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Değerli kardeşlerim, sabahleyin evden çıkarken ki bu duayı ne olur ezberleyin inşallah, tamam mı? Çünkü birçok sahabiden rivayet olunmuş bu dua. Bir evvelki yazdığımız dua. Allahümme inni e'udhubike min en adille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azleme ev uzleme, ev eçhele ev yüçhele aleyye. Resulullah bunu hatta diyor annemiz böyle başını semaya da kaldırır. Yani
sanki Cenab-ı Hak Hazretlerine gönülden olan bağlılığını böyle kendini toparlar Peygamber Efendimiz, bir daha perçiller ve sağlamlaştırır ve bütün ihlas ve samimiyetiyle böyle kainatın efendisi o nur haliyle Cenab-ı Hakk'a böyle yalvarırlarmış. Biz de bu duayı ihmal etmeyelim. Bir de şimdiki söyleyeceğim ayeti kerime de çok önemli değerli kardeşlerim. Hud suresinin Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hud suresi var. Hud aleyhisselamdan bahseden sure. Hud suresinin 56. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. İnne rabbi ala sıratı müstakim. Sadakallahul azim. Bu ayeti kerimeyi de büyüklerimiz çok tavsiye ediyorlar. Yani bir sıkıntınız var. Manasını vereceğim birazcık sonra inşallah. Bir sıkıntınız var. Bu duayı okuyun. Evlatlarınızla, eşinizle aranızda bir problem var. Bu ayeti kerimeyi sabahları muhakkak okuyun. En az bir. 3 olursa daha güzel, 7 olursa daha güzel. Bakın bu duaların hepsini de böyle söylemiş olayım. En az bir mümin bu duaları birer defa okumalı. Büyüklerimiz diyorlar ki 3 olursa daha güzel, ki biraz evvelki duada Resulullah 3 defa tekrar ediyorlardı söyledik. 7 olursa daha güzel. Eğer sıkıntı büyükse 11 defa okuyun. Ne okumuşsanız, ne okuyorsanız. Bıkmayın, usanmayın, tekrar edin, devam edin. Cenab-ı Hak Hazretleri, dedelerimiz ne demişler? Yerin göğün kıvamı duadır. Gökyüzü üstümüzde dua ile durur. Bunlar boş sözler değil değerli kardeşler. Dedelerimiz, ninelerimiz asırlar boyu tecrübe etmişler, bizlere böyle tavsiyede bulunmuşlar. Dediğim gibi Hud suresinin 56. ayeti. Ne diyor Rabbimiz ayeti kerimede? İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim de sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Alallahi rabbi ve rabbikum. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. Çünkü yeryüzünde yürüyen, hareket eden hiçbir varlık yoktur ki o yüce Rabbim yani onun perçeminden tutmuş olmasın. Perçem şurası biliyorsunuz, nasiye. Yani buradan tuttunuz mu, tuttuğunuz şeye malik olursunuz. Yani güç onun elinde, kudret onun elinde, o her şeye malik ve bütün yarattıklarına o hakimdir. Bu anlam çıkıyor. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binasiyetiha. Nasiyesinden, perçeminden tutmuştur o. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Şüphesiz benim Rabbim dost doğru yol üzeredir. Yaptığı her işte hikmet vardır. Yaptığı her şey güzeldir, mükemmeldir, muhteşemdir. Ve o kullarının, dolaylı mana olarak böyle çıkarıyoruz, kullarının hayrına olan işleri onlara lütfeder, ihsan eder. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Ve benim Rabbim dost doğru yoldadır. Her şeyin hakimi, her hadisenin gerçek sahibi odur. Değerli kardeşlerim, mesela bize bazen kardeşlerimiz geliyorlar. Eşlerine şikayet ediyorlar. Hocam beni işte dövüyor, çarpıyor, eve gelmiyor, bakmıyor, etmiyor. Böyle bir zamanda. Korktuğunuz birisi var. Kim olursa olsun, kiracınız olabilir, ev sahibiniz olabilir, patronunuz olabilir, size zulmediyor. Size haksız yere efendim müşkilat çıkarıyor. Sabahleyin okuyun bu ayet-i kerimeyi. Bu Allah'a sığınmadır işte. Benim de senin de Rabbin olan Allah'a sığındım diyerek işe başlıyoruz. Hud suresi 56. ayet. Onun için dostlarımıza, kardeşlerimize her işte, yani evden çıkarken, ben bunu evden çıkarken okunması gereken dualar arasına aldım ki sabahleyin işimizi tam anlamıyla Allah'a havale etmiş olalım diye. Unutmayın bunu inşallah. Bir kenara yazıverin Hud suresi 56. ayet diye. Sonra Kur'an-ı Kerim'e bakar, manasını da öğrenir ki inşallah kendisini de ezberler ve ezber olarak okursunuz. Kur'an-ı Kerim'le problemlerimize, dertlerimize çare aramaktan başka çaremiz var mı değerli kardeşlerim? Ve Kur'an-ı Kerim'den daha güzel bir çare olabilir mi? Daha güzel bir çare olabilir mi? Yani mesela son zamanlarda
birçok kardeşimiz müftülüğe fetva nöbetinde olduğumuz zaman, ben bunu sizlerle zaman zaman paylaşıyorum, geliyorlar. Hocam diyorlar, yani sihirden, büyüden şikayet ediyoruz. Tabii ben bilemiyorum, bu saha benim saham değil diyorum. Ama işte hocalarımızdan duyduğumuz, büyüklerimizden öğrendiğimiz, inşallah babacığımın nazara karşı, isabeti ayna karşı bana öğrettiği birkaç duayı da gelecek hafta eğer yetiştirebilirsem sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Belki bugün, bilmiyorum zaman kalır mı? Efendim zaman kalırsa bugün verelim. Olmazsa gelecek hafta inşallahu rahman. Yani mesela nazar konusunda çocuklarımızdan korkuyoruz. Bir komşunuz var, bir tanıdığınız var, birisi var. Onun size sıkıntı vermesinden korkuyorsunuz. Oluyor bunlar, dünya hali, insanlık hali. İşte bu ayeti kerimeyi bolca okuyun. Sonra değerli kardeşlerim, burada hatırlatmış olalım. Sabahleyin evden çıkarken, hele hele o uzun yolculuklara falan çıkan kardeşlerimiz, o pazarlamacı olan kardeşlerim, işi olup da çıkan kardeşlerim, sabahleyin çıkarken 7 ayetel kürsiyi okumayı ihmal etmeyin. Bize büyüklerimiz hep bunu tavsiye ederlerdi. Mesela bir yolculuğa çıktığımız zaman, babacığım rahmetullahi aleyh arabaya bindik mi, kendisi süratli de araba kullanırdı. Çocuklar, önce bir Fatihalarınızı okuyun, ondan sonra 7'şer ayetel kürsüleri okuyun bakalım. Herkes her işini bırakır, önce bir Fatiha. Kimlere? Bulunduğunuz şehirde bulunanlar, yol güzergahında bulunanlar, bir de varacağınız şehirde bulunanlar için Fatiha okuyorsunuz. Bu büyüklerin adetidir. Babacığım öyle derdi. Önce bir Fatiha, 11 İhlas okuyor. Başta Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan bütün müminlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Bir de hatırınızda olsun. Buna tabii bazıları itiraz edebilirler ama bu benim babamdan aldığım, size de belki şimdiye kadar hiç kimseden duymadınız. Babacığım böyle derdi. Düstur ya sahibel beled. Veya düstur ya sahibel belde. Ey bu şehrin manevi sahibi, bize izin ver. Sürurla girelim, huzurla çıkalım demek anlamında. Düstur ne demek? İzin ver demek, icazet ver demek. Geçen haftaki sohbetimizde de özür diliyorum, tuvalete girerken zararlı varlıklardan böyle çekindiğimiz için böyle bir izine, böyle bir icazete ihtiyaç var. Destur vermek, düstur vermek, izin vermek demek. Şehirlerin nasıl şimdi maddi alemde valisi var, belediye başkanı var, o şehrin sınırlarını koruyan jandarması var, polisi var. Yani maddi koruyucular var, manevi de koruyucular var. İşte benim bu söylediğimle manevi koruyuculardan, manevi sahipten izin alma icazetidir bu. Babacığım rahmetullahi aleyh her bir köye gir olsun, ilçe olsun, yani bir yerleşim birimine girerken oralar boş zannetmeyin, oraların manevi sahipleri var. Onlardan izin almak adına düstur ya sahibel belde, ey bu beldenin manevi sahibi izin ver anlamında, veya düstur ya sahibel beled, ikisi de aynı anlamda. Efendim böyle icazet almamızı, izin almamızı tavsiye ederlerdi. Yola çıkmışız, Fatihalarımızı okuduk. Arkasından 7 ayetel kürsi. Birini sağımıza, birini solumuza, birini önümüze, birini arkamıza, birini aşağıya, birini yukarıya. 7.'yi de böyle derin bir nefesle içimize çekiyoruz ki bizim içinden nur ve bereket olsun diye 7 ayetel kürsiyi ihmal etmeyelim. Ayetel kürsi muhteşem, muazzam bir koruyucudur, bir kalkandır. Hem maddi varlıklara, zararlı varlıklara karşı, hem manevi varlıklara karşı. Evinizi bırakıp gidiyorsunuz mesela. Okuyun ayetel kürsiyi, çevirin etrafını böyle o ayetel kürsiyle, nefesle. Biiznillah Cenab-ı Hak Hazretleri muhafaza eder. Yani zararlı varlıklara karşı bunlar büyüklerimizin tavsiyeleridir. Sonra vücudunuzda sabahleyin bir kırgınlık hissettiniz mesela. Ayetel kürsiyi okuyun, avucunuza üfleyin, vücudunuzu mesedin. Bunları hep söylemiştik. İhlas, üçer defa hiç olmazsa ihlas, felak, nas. Bazı kardeşlerimi görüyorum ben, bu bende de oluyor. İhlas, felak, nas veya ayetel kürsü okurken başlıyorsunuz esnemeye. Niye? Ha, biz nazar olmuş demektir. Nazar olmuş demektir. O esneme geçinceye kadar o sureyi okumaya devam edin. İsterseniz ayetel kürsü olsun, dilerseniz ihlas olsun, felak ne olsun, nas olsun, okurken bir esneme geldi mi? Hadi sizde ya bir nazar var veya bir zararlı varlığın tasallutu var demektir. Bilhassa nazar halinde onu okumaya devam edin.
3 defa, 5 defa, 7 defa, 11 defa ne kadar olursa rahatlayıp böyle gönlünüze ferah gelinceye kadar Ayetel Kürsi'yi veya İhlas'ı veya Felak veya Nas okumaya devam edin. Bütün bunları sabahleyin koruyucu olarak. Hiçbirimizin yani öyle özel korumalar falan tutmamıza gerek yok ki. Bunlar bizim manevi koruyucularımız. Hud suresinin 56. ayetini söyledik. O bir koruyucudur. Ondan sonra efendim Bismillah ve billah ve tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Koruyucudur. Sonra dediğim gibi Ayetel Kürsi. Bu taifeyi cinnin verdiği zararlara karşı onları Rabbim ömür verirse inşallah ayrı bir sohbette sizlere onları aktarmaya çalışacağım. Biliyor musunuz? Resulullah'a taifeyi cin zarar vermeye çalıştılar. Onların da biliyorsunuz inananları var, inkar edenleri var. Müslümanları var, kafirleri var. O kafirler Resulullah'a zarar vermeye çalıştılar. Cebrail aleyhisselam geldi de engel oldu. Biz kimiz ki? Onun için korunmak için devamlı dua etmeli, devamlı yalvarmalı, devamlı Rabbimize sığınmalıyız. Onun için abdest diyorum, onun için dualar diyorum, onun için Resulullah'ın yaptığı diyorum. Değerli kardeşler, küçük yavrularımız mesela, anneler, yavrularınızı çıkardınız okula gönderiyorsunuz, arkasından okuyun. Okuyun ve sanki o önünüzdeymiş gibi onun üzerinden üfleyin böyle. Küçük yavrular ne bilsinler? Ama onlara öğretin, besmeleyi öğretin. Yavrum evimizden çıkarken besmeleyi de çık. O Rabbi Yesir duasını rahatlıkla ezberleyebilirler. İlkokul birinci sınıfta olan yavrularımız bile. Mesela deseler ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır. Ne güzel. Ne güzel. Yavrularımıza bu kültürü çocukluktan verelim. Ve değerli kardeşlerim bu duaları vaktiyle gençlerimize, yavrularımıza öğretirsek ömür boyu bir rutin, bir tabii hadise olarak onu okurlar ve ömürleri Allah'ın inayetiyle, duayla, bereketle geçer Allah'ın izniyle. Onun için bu duaları efendim ihmal etmeyelim. İhmal etmeyelim. Dua müminin en büyük sığınağıdır. Bunu unutmayalım. Sonra evimizden çıktık. Dedik ya bir uzun yolculuğa çıkıyoruz mesela. Bulunduğumuz yere Fatiha. 7 tane Ayetel Kürsi. Hatta benim bir eniştem vardı. Allah rahmet etsin. Müttaki bir insandı. Çok güzel, mübarek bir insandı. 70 Ayetel Kürsi bize tavsiye ederdi. 70 Ayetel Kürsi. Mesela uçağa biniyorsunuz. Allah aşkına Allah'ın korumasından başka bir koruyucu var mı? Şimdi vasıtalar süratli. Vasıtalar süratli. Her ne kadar o hız sınırları, radarlar falan da olsa bakıyorsunuz bazen çok süratli gidenler oluyor. Bu durumlarda koruyucu ancak alemlerin yüce Rabbi ve Allah'ın melekleri. Hepimizin bu korunmaya ihtiyacı yok. Kaldı ki ihtiyacı çok. Kaldı ki Rabbimizden başka koruyucumuz yok. Onu bilmek lazım. Yani değerli kardeşlerim öyle illa sürate falana da gerek kalmıyor. Bazen şehrin içinde kaza oluyor. Şehrin en işlek caddesinde kaza oluyor. Ve ölümler oluyor. Rabbim muhafaza buyursun. Onun için korunmak için dua. Ha hocam buna rağmen kaza olmuyor mu? Olur. O zaman onda bir hayır var demek. Buna rağmen ölenler olmuyor mu? Olur. Ama o ölümde bereket vardır. Abdestsiz, duasız, namazsız, niyazsız bir adamın ölmesiyle abdestini almış, Allah'ına tevekkül etmiş, pırıl pırıl mis gibi dualarla giden bir insanın ölümü arasında kimse kusura bakmasın çok fark vardır. Böyle bir insan herhangi bir kazada öldüğü zaman hükmen şehit olarak gider. Allah'ın inayeti. Allah'ın inayeti. Onun için dua çok önemli. Dua çok önemli. Hani o hepimizin bildiği o Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar duası var ya. Sabahları onları mutlaka okuyalım onu. Çünkü Resulullah'ın en çok okuduğu dua bu duaydı. Halal kazanç için dua edelim. Evimizden çıktık, gidiyoruz iş yerimize. Halal kazanç için ya Rabbi halalından bolca bana ver inşallah. Bu konuya da ayrıca temas edeceğiz. Resulullah'ın namazlardan sonra veya değişik zamanlarda okuduğu dualardan biri de bu. Allahümme agnini bihalalike an haramik ve bita'atike an masiyetik ve bifadlike an men sivak. Sabahleyin bu duayı mesela öğrenip rahatlıkla okuyabiliriz. Burada ne diye dua ediyoruz? Ya Rabbi bana halalından o kadar çok ver ki haramına dönüp bakmayayım Allah'ım. Beni haramından ayrıca halal yollardan zengin kıl ya Rabbi. Allahümme agnini bihalalik an haramik. Bu dualara yine geleceğiz inşallah. Bu duaları böyle efendim çoğaltmalıyız. Eğer becerebilirsek sabahleyin evden çıkarken en güzel vesilelerden biri de sadaka vermek değerli kardeşim. Eğer bulabilirseniz eğer oralarda
Bir fakir insan var. Karşınıza da gelmiş, o sadaka veriverin. Sadaka Allah'ın inayetiyle Rabbimizin rahmetini celbeder. Ve o adam size dua eder veya o kişi size dua eder. Allah senden razı olsun. Allah kaza bela vermesin. Bakarsınız kapının açıldığı bir zamana denk gelir, o dua kabul olur gider. Veya hocam her gün sabahleyin nerede bulayım derseniz, peygamberimizin de tavsiyesi, büyüklerimizin de tavsiyesi. Bazı fakirlerin elinde onların devamlı kullanacağı bir şeylerimiz olsun. Mesela efendim bir buzdolabı almışız. Tamam mı efendim? Bir çamaşır makinesi almışız. Ne bileyim, bir elektrik süpürgesi almışız. Bir ayakkabı almışız. Bir elbise almışız. O onu kullandığı müddetçe her sabah bizim için verilmiş peşin bir sadaka demektir. Çünkü sabahleyin kalkıyor, kahvaltısı için dolaba gidecek. O buzdolabını siz almışsınız. Size dua ediyor. Kendisi unutsa bile haliyle Cenab-ı Hak size lütfediyor. Ayakkabı almışsınız, onu giyip gidecek. Elbise almışsınız, onu giyip gidecek. Yani buna devam eden sadaka diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir kişinin daha nicelerini yapan kardeşlerimiz var elhamdülillah. Ev alan fakirlere ev alan kardeşlerimiz oluyor. O mümin o evde veya bir camiye hayır yapmışsınız. İşte ne güzel hatırıma geldi. Bir camiye, bir Kur'an kursuna, bir hastaneye, bir okula hayır yapmışsınız. O siz unutuyorsunuz onu. O her sabah size devam eden bir sadakadır. Koruyucudur biiznillahi teala. Onun için sadakayı da ihmal etmeyelim. Bunlar sadece sabahleyin evden çıkarken değil, evimize dönerken de geçerli. Sonra iş yerimize vardığımız zaman yine İş yerimizin kapısını açarken yine bu duaları okuyarak besmelelerle ya Rabbi halal kazanç ver, namerde değil merde dahi muhtaç eyleme. Babacığım rahmetullahi aleyhin böyle bir duası vardı. Öyle çocuklar ben duayı çok basite indirgedim, çok azalttım, kısaca dua ediyorum. Siz de beğenirseniz böyle yapın diyordu rahmetullahi aleyh ve şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi beni namerde değil merde dahi muhtaç eyleme. Hac ve umre parasını ayrıca lütfeyle velhamdülillahi rabbil alemin diyorum derdi rahmetullahi aleyh. Rabbim yolundan ayırmasın. Çünkü hac ve umreye ayrı bir düşkünlüğü vardı. Kuşluk vaktine geldik şimdi. Evden çıktık kuşluk vakti. Yani saat 9 bugünler için mesela düşününüz. Saat 9, 10, 11 civarı. O vakitte kılınacak bir kuşluk namazı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldıkları ve mutlak tavsiye ettikleri bir namaz. Ben de cemaatime, kardeşlerime tavsiye ediyorum. Hatırlatıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla kaydettikleri bir hadis-i şerifte, sahih bir hadis-i şerifte yani. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki, Evsani halili. Tabirin güzelliğine bakınız. Diğer bir rivayette Evsani Habibi. Bir öyle söylemiş, bir öyle söylemiş. Hadisi rivayet ederken demek ki Ebu Hureyre radıyallahu anh. Halili dost demek, Habibi sevgilim demek. Rabbim bize de öyle olmayı nasip etsin inşallah. Ebu Hureyre Resulullah'tan en çok hadis rivayet eden iki sahabiden biri ve Resulullah kendisini çok seviyor. Hatta ona latife etmiş Ebu Hureyre diye biliyorsunuz. Künye de vermiş, lakap takmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, yani ona kendi isminden ayrı bir isim daha vermiş, onunla meşhur olmuş. Kendi ismini istemiyor, Resulullah'ın verdiği o ismi istiyor, onu daha çok seviyor Ebu Hureyre. Kedinin en küçüğüne, o yeni doğmuş küçük kedilere Hureyre deniliyor Arapçada efendim. O ona çok, öyle bir kedisi varmış, ona çok İttifat eder, bakar, çeker filan. Onun için Resulullah kendisine Ebu Hureyre adını vermiş. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dostum, sevgilim, Allah'ın Resulü bana üç şeyi tavsiye etti diyor. Bunu, şunları, şu aşağıdaki gelen şeylere tavsiye etti diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgililer olan biz ümmetine de tavsiyeleri demektir bunlar. İnşallah. Nedir onlar? Bir sıyam-ı felâfet eyyâmin min külli şehr. Her ayda en az üç gün oruç tutmak. Her ayda. Yani kameri aylardan tabii. Miladi aylardan olsa da olur ama kameri aylar daha güzel. Çünkü o fazla geliyor. Kameri aylardan her ay, o gün onlar kameri aya göre tutuyorlardı oruçlarını. Efendim, üç gün, her aydan üç gün oruç tutmak. Şimdi siz kandil vesilesiyle tuttunuz ya üç gün oruç. Mesela bazı kardeşlerim 13, 14, 15. İşte onlara, o günlere eyyam-ı biyıt deniliyor. İnşallah 24 saati böyle tamamlama imkanımız olursa bunlara da temas edeceğiz.
Her aydan 3 gün oruç tutmak buyur. İkincisi, وَرَكَاتِيَ الدُّحَا kuşlu, 2 rekat kuşluk namaz. Bunları demiş Peygamberimiz, asla bırakma. Buna devam et. Tavsiye ediyorum sana. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi tabii. وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدْ yatmadan evvel de salatı vitrimi, vitir namazımı mutlaka kılmayı tavsiye etti bana. Salat-ı vitir bize göre vacip ama diğer mezheplere göre sünnet biliyorsunuz. Yani farzların dışında biz bunu yatsı namazından sonra peşin olarak kılıyoruz. Ama şimdi ben bilhassa kuşluk namazı üzerine duracağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güçlü bir tavsiyesidir. Güçlü bir namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen hiç bırakmamışlardır. Ve de bana diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgilim, dostum Resulullah bunları asla bırakmamamı tavsiye etti. Öyle olunca biz de bunlara devam edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine devam etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Nedir onlar? Her ayda 3 gün oruç tutmak, 2 rekatta olsa kuşluk namazı ve de yatmadan evvel kılınan vitir namazı. Ha, yani aklınız karışmasın. Bazı kardeşlerim ben hocam işte teheccüden sonra kılıyorum, tamam o ayrı güzel. Ama eğer teheccüde kalkmama ihtimali varsa, kalkamıyorsak teheccüde çalışan kardeşlerim gençler yatsı namazından sonra vitir namazını kılmayı da ihmal etmesinler. Sonra bir de Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri var biliyorsunuz. Bu da Allah'ın Resulü'nün sevgililerinden. Mübarek mi mübarek bir insan. Farklı bir insan. Değişik bir insan. Kendine göre farklı içtihatları olan bir insan. Allah'ım şefaatlerine nail etsin inşallah. Ebu Zerrinil Gıfari radıyallahu anh. Resulullah'ın özel iltifatlarına mazhar olmuş bir insan. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Sema sema olalı, yer yer olalı, Ebu Zer'den daha doğru sözlü biri yaşamadı bu ikisinin arasında. Allah Allah. Ne muhteşem bir tezkiye bu böyle. Rabbim onların şefaatlerinden bizleri mahrum eylemesin inşallah. Resulullah ona buyurmuşlar ki, ondan rivayet edilen, Ebu Zer'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ebu Zer anlatıyor bize radıyallahu anh. Bir kişinin sabahladığı zamanda, sabaha kalktığı zamanda, sabahları efendim sabahlardan bahsediyoruz ya, daha günün sabahındayız. Her mafsalı, her organı, her eklemi çalışan her yeri için bir sadaka gereklidir. Ama bunu illa diyor Peygamberimiz işimizi kolaylaştırıyor. Hatta sahabeden bazıları böyle söyledi. Fakir olanlar var tabii işlerinde veya çoğunluğu fakir zaten. Ya sonra ne verelim dediler yani. Her biri için birer yarım efendim dirhem verseler, çeyrek dirhem verseler gene servetleri yetmez. Biz bugün birer tane şey verecek olsak, birer lira verecek olsak bile bizim için büyük bir rakam tutabilir. Yani 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş verecek olsan bile, her gün olsak bile şey demeyebiliriz, takip edemeyebiliriz. Resulullah ama işi nasıl kolaylaştırdılar bakın. Buyurdular ki, her tesbih sadakadır. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ sadaka. Her tahmid yani elhamdülillah demek sadakadır. وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ sadaka. Her la ilahe illallah demek sadakadır. Ve her tekbir sadakadır. Allahu Ekber demek. Yani Subhanallah diyorsunuz bir sadaka, Elhamdülillah diyorsunuz sadaka, Allahu Ekber diyorsunuz sadaka, La ilahe illallah diyorsunuz, o da sadaka ecrini veriyor Cenab-ı Hak. Yani onunla da bu sadaka ödenmiş oluyor. Sonra emrun bil maruf sadaka. İyilikle emrediyorsunuz, bir kardeşinize iyilik tavsiye ediyorsunuz sadaka. Ve nehyun anil munkar sadaka. Bütün bunlar ne kadar güzel şeyler yahu. Bir iş, yani hoş olmayan bir işi yapan bir kardeşinizi görmüşsünüz. Yapma bunu diyorsunuz. Nehyanil münker diyoruz. O da sadaka. Yani müminin küllü marufin sadaka. Ya müminin yaptığı her iyilik sadaka. Kuşa yem veriyorsunuz sadaka. Kediye yiyecek veriyorsunuz sadaka. Köpeğe bir şey veriyorsunuz sadaka. Bir çiçeği suluyorsunuz sadaka, sadaka, sadaka. Her iyilik sadaka. İslam bu. Müslüman da böyle bereketli bir insan. Ama Resulullah ne buyuruyorlar hadisin sonunda? Hadisi şerifi Müslim rivayet etmiş ve de hadis kitaplarımız sahih bir rivayettir demiş. Ve bütün bunlara karşı bütün organlarınızın
sadakası olarak, bütün bedeninizin sadakası olarak, bütün nail olduğunuz nimetlerin sadakası olarak ve yujzi'u min zalika rak'atan yerka'uhuma min ed-duha, kuşluk vaktinde kıldığınız iki rekat namaz bütün bu sadakaların yerine geçer buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kuşluk vaktinde zaten abdestiniz var veya bir abdest tazelemişsiniz, iki rekat bir namaz kılıyorsunuz ya, bütün bedeninizin, bütün varlığınızın sadakasını vermiş oluyorsunuz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ve o iki rekatlar yarın göreceksiniz, dağlar misali ecirlerle karşımıza çıkacak inşallah. Kuşluk namazı iki rekat olarak kılınabilir, dört olarak kılınabilir. Yaşlı teyzelerim, yaşlı amcalarım, hocam bizim elimiz boş, o saatte de erken kalkıyoruz zaten, biz daha kılabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü kuşluk namazını 8 rekat olarak kılmışlar. Demek ki 8'e kadar bile kılınabilir. Ama hiç olmazsa bir 2 rekat kılmak lazım. Ne zaman kılarız bunu? İşrak namazından ayrı bu. İşrak namazını güneş doğdu, 45 dakika sonrasında kıldık. O arada biraz işimizle meşgul olduk, ev hanımları olan kardeşlerim mesela. Biraz işte kahvaltınızı yaptınız, kaldırdınız, topladınız, evi düzelttiniz, yatağınızı düzelttiniz, bulaşığınızı yıkadınız, yapacak bazı işleri yaptınız. O gün gideceğiniz, geleceğiniz bir yer yok. Hatta daha o saatten gidilmez. Yani evde olan kardeşlerime ki İslam hanımefendilerinin evlerinde olmaları ve evlerinin anneleri olmaları esastır. Esastır. Bu konu da ayrı bir konu. Ona da şimdilerde maşallah herkes aman hanımlar çalışsın, aman hanımlar çalışsın. Yani bu çok tehlikeli bir gidiş değerli kardeşler. Rabbim önce ihlas ve samimiyetle dua ediyorum. Hiçbir hanım kardeşimi çalışmaya mecbur etmesin. Kocasından ayrılmıştır, kocası vefat etmiştir veya geliri yetmiyordur filan, mecburdur. Ha İslami bir ortamda, bakın İslami bir ortamda diyorum. Şeriatın müsaade edeceği bir ortamda çalışıyordur. Evinde veya şurada burada İslami bir ortamda. Onun dışında bugün çalışan hanımların %90'dan fazlası keyifleri için çalışıyor. Ve bu da kim ne derse desin asla İslami değildir benim kanaatim. Asla doğru değil. Bu konu ayrı bir konu. Bu konunun üzerinde dururuz. Sahabe döneminde çalışan hanımlar var mıydı? Vardı. Resulullah men etti mi? Hayır. Ama İslami şartlar içerisinde. İslami şartlar içerisinde. Şimdiki çalışan kardeşlerim, hanım kardeşlerimiz bana sitem etmesinler. Ne kadarı zaruretten dolayı çalışıyor ve İslami şartlar içerisinde çalışıyor. Hocam ben zaruretten dolayı çalışıyorum ve İslami şartlar içerisinde çalışıyorum. Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey söyleyemem. Zaruretten dolayı çalışıyorum ve de İslami şartlar içerisinde çalışıyorum. Ona hiçbir şey söylemem. Allah'ım yardımcın olsun derim ancak o kardeşime, hanım kardeşime. Ama keyif için, zevk için, yani daha lüks bir hayat için kocasına bağımlı olmalı.

Sevdiğiniz Tahir hocanız neler söylerdi? Nasıl davranırdı? Etrafına nasıl tavsiye eder ve nasıl emrederdi? Ya. Evet, o tabii ayrı bir konu. Ama hanım kardeşlerimizin yeri evidir. Ben öyle söylüyorum. İşini şöyle toparlamış, kuşluk vakti. Otursun biraz Kur'an-ı Kerim okusun mesela. Tam bereketli bir vakit. Eline tesbihini alsın, biraz günahlarına istiğfar etsin. Biraz dua etsin evlatlarına, yavrularına, kocasına. Tamam mı efendim? Ondan sonra muhakkak da bu arada kuşluk namazını kılsın inşallah. Ve ondan sonra da dua etsin. Demek ki kuşluk namazı 2 rekat olarak kılınabilir, 4 olarak kılınabilir. Nadiren olarak vakit tamamen müsait olursa, başka ninem mesela, dedem, başka hiçbir işi yok, 8 rekat olarak kılınabilir mi? Kılınabilir. Çünkü Resulullah kılmışlar. Bu arada kaza namazları kılınabilir. Tamam efendim? Geceleyin yapılamamışsa evradu eskar o saatte de yapılabilir. Mesela geceleyin o gün evradına kalkamamış olan bir kardeşim. Hatta o gün bilinen, biliyorsunuz, o gün kılınamayan eğer, yani olur ya 40'ta bir, yılda bir, 1000'de bir sabah namazına kalkılamamışsa, işte işraktan sonra tam kuşluk namazı vaktinde, bugüne göre, bugünlere göre sabahleyin saat 8, 9, 10, 11'e kadar, hatta 12'ye yaklaşıncaya kadar, öğlen vaktinin kerahat vakti gelinceye kadar, yani ben bunu şimdi artık ne için söylüyorum, değişik bir zamanlarda bazen sonradan dinlenildiği zaman bu tip şeyler problem oluyor. Nisan ayı için söylüyorum ben bunu değerli kardeşlerim. İşte güneş erken doğuyor maşallah barekallah. Yani kuşluk içinde geniş günler uzadı artık. Nisan ayında böyle geniş bir yelpaze var. O dönemde Nisan ayında mesela veya yaz aylarında kuşluk vakti geniş. O aylarda tesbihle, tehlille mesela bazı hanım kardeşlerimize veya yaşlı abilerime, amcalarıma, dedelerime, efendim kardeşlerime, erken emekli olan kardeşlerim vardır. Mesela kuşluk vaktinde bir tesbih namazı kılmalarını tavsiye ederim. Tesbih namazı ne kadar güzel olur. Kaza namazları varsa yoktur, kılınabilir. O günün sabah namazı şayet geçirilmişse, olur ya insanlık hali, uyuyakalmışlar. Kuşluk vaktinde kılındığı zaman sabah namazını biliyorsunuz sünnetiyle ve farzıyla beraber kılıyoruz. Hocam eda mı kaza mı? Ne olursa olsun canım, fark etmez. Bugünkü kılamadığım, niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetine, sabah namazının farzına der kılarız. En son sabah namazı geçirdiğim en son sabah namazı diyebiliriz. Çünkü o günkü sabah namazını vaktinde geçirdik. Hocam niye sünnetini de kılıyoruz? Sabah namazının vakti geçti ama henüz öğlen namazının vakti, yeni bir namazın vakti gelmedi. Tamam mı efendim? Onun için daha sabah namazının vakti güneş doğmakla, bitmiş olmakla birlikte öğlen namazının vakti geçmediği için o namazın nurundan, sabah namazının 2 rekat nurundan, bereketinden, feyzinden istifade etmek için sabah namazının sünnetini de kılabiliriz. Ama öğleye kadar kılmışsak, öğle namazından sonra kıldığımız zaman sadece farzını kaza ederiz belli. Demek ki o gün için öyle bir bereket daha var. Sabah namazının sünnetini de kılabiliyoruz. Yani ister kaza deyin, ister eda deyin, fark etmez. Cenab-ı Hak Hazretleri biliyor. Ondan sonra sabah namazımızı kılabiliriz. Yani mesela evradu eskarı olup da okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz, geceleyin teheccüde kalkma adeti olan kardeşlerimiz kalkamamışlar, o günkü tesbihatınızı öğleden sonraya bırakmayın, isterseniz kuşluk vaktinde yapın. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri öyle söylüyorlar, geceleyin yapamadığınız evradu eskar olursa, gece virdinizi gece yapamazsanız, olur ya insanlık halidir, onu ertesi gün gündüz yapınız. Kuşluk namazı vakti de, yani kuşluk vakti de bu iş için güzeldir. Olmadı öğleden sonra da yapabilirsiniz. Öğleden sonra da yapılabilir. Yani kuşluk vaktini de böyle ibadet ve taatla, kaza namazı kılabilir miyiz hocam? Rahatlıkla kılabiliriz. Kaza namazı, bolca kaza namazı kılınabilecek en güzel vakitlerden bir tanesidir. Kuşluk vakti. Her vaktin kazasını kılabiliriz. Tamam mı efendim? Zeval vaktine doğru yaklaştık mı? Artık öğlen ezanına yarım saat kala her şeyi bırakalım artık. Çünkü kerahat vaktine iyice yaklaştık. 20 dakika, 18 dakika kaldı mı diyor kitaplarımız, artık kerahat vaktidir. Biz ihtiyaten zeval öğlen ezanına yarım saat kala her şeyi bırakalım. Tamam mı efendim? Ha bu arada zeval vaktinde de tesbihle, tehlille devam edebiliriz. Tesbih çekebiliriz, Kur'an okuyabiliriz de namaz kılamayız. Çünkü kerahat vakti var.
Sabah namazından sonraki vakit için söylediğimiz gibi işrak vaktine kadar

olan vakit için söylediğimiz gibi namaz kılamayız. Ama tesbihe tehlile devam edebiliriz. Nenem eline tesbihini almış, oturmuş, Kur'an-ı Kerim okuyor, tesbihle, zikirle meşgul oluyor. Ne güzel, ne güzel. Rabbim bereketini artırsın. Bizi de duadan unutmasın inşallah. Öğlen namazına efendim, dediğim gibi yarım saat kaldı mı artık namazı bırakalım. Namazı ondan evvel kılmış olalım. Mesela öğlen namazına camiye gittiniz. Erken gidin biraz daha. Kuşluk vakti öğlen namazı için camiye girerseniz, camiye devam eden kardeşlerim tahiyyetül mescidi kılabilirler rahatlıkla. Ama artık öğlen namazına, öğlen ezanına 20 dakika kaldı mı ondan sonra tahiyyetül mescid kılmayalım. Bu Hanefi mezhebinin hükmüdür. Yani 15-18 dakika kalmış, artık tam güneş tepededir, zevaldedir. O vakitte namaz kılmak doğru değildir, caiz değildir. Efendim tahiyyetül mescidi kılmayalım. Ama erken gitmişiz, 45 dakika erken gitmişiz, yarım saat kala girmişiz. Yarım saatte bile tahiyyetül mescid kılınabilir. Daha önce olursa daha güzel olur doğrusu. Tahiyyetül mescid nedir? Resulullah, maalesef Türkiye'de bu adet nedense bırakıldı, terk edildi. Ben acizane vaazlarımda çokça söylüyorum, siz değerli kardeşlerime de söylüyorum. Resulullah buyuruyorlar ki, sizden biriniz, herhalde hocalarımız, bu kerahet vakitlerini cemaatimiz biraz karıştırdıkları için korktular söylemekten. Onun için de hocalar söylemeyi ihmal edince bu tahiyyetül mescid kalktı. Maalesef tahiyyetül mescid kılan çok az. Halbuki unutmayın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en ciddi emirlerinden bir tanesi de budur. Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rekat bir namaz kılmadan oturmasın diye buyuruyorlar. Ama kerahat vakti olmayacak. Mesela öğlen namazından 45 dakika evvel camiye girmişsiniz, rahatlıkla kılabilirsiniz. İkindi namazından evvel, kerahet vakti hiç yok, 5 dakika evvel gelmişsiniz, 2 rekat bir namaz kılın, oturun ezanı dinleyin, sonra ikindinin sünnetini kılın. Akşam namazından 1 saat evvel camiye gelmişsiniz. Akşam namazından evvel de güneşin batışının keraheti vardır mesela, değil mi? Ondan sonra yatsı namazından evvel camiye gelmişsiniz, hiçbir kerahet vakti yok, 2 rekat kılın, oturun, biraz tesbihle meşgul olurken ezan okunsun, ondan sonra da sünneti kılarsınız. Yalnız sabah namazının içerisinde de kerahat vakti olduğu için, sabah namazının sünnetinden başka bir nafile namaz kılınmadığı için tahiyyetül mescidi kılmıyoruz. Ama Hanefi mezhebine göre mekruh olmayan vakitlerde tahiyyetül mescid Resulullah'ın talimatıdır, emridir. Bunu hocam giriyoruz, başka kimse kılmıyor, biz kılarsak riyakarlık olur mu? Ne münasebet değerli kardeşler. Siz o cemaat için mi kılıyorsunuz? Hayır, Allah için kılacaksınız. Eğer cemaate gösteriş olsun diye kılarsak kerahat vakti olur. Bilakis cemaat, Allah korusun, cemaat riyakardır bu adam demesin diye tahiyyetül mescidi terk edecek olursak o zaman riyakarlık olur. Zaten başkalarının hatırı için ibadet etmek şirk, başkalarının hatırı için ibadeti terk etmek riyakarlık demiş büyüklerim. Olur mu öyle şey? Biz kılalım. Tahiyyetül mescidi camiye girdiğimiz zaman, mescide gittiğimiz zaman kerahet vakti değilse Rabbimizin rızası için kılalım. Resulullah'ın tembihidir. Öğlen için geldik. Biraz erken geldik. Elimize tesbihimizi alalım veya Kur'an-ı Kerim'imizi orada yakınımızda varsa alalım. Kur'an okuyalım mescitte. En güzeli, zaten müminin yanında bir tesbihi muhakkak vardır. Değil mi? Olmalıdır. Olmazsa işte parmaklarımız. İlla sayısının, adedinin belli olması, yani parmaklarla saymaya da gerek yok. Oturduğumuz yerden böyle Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salatu selam mesela. Okuyalım. Ayetel kürsüler okuyalım. Bildiğimiz efendim diğer duaları okuyalım. Zikirlerle bulunalım. Mescide giderken şöyle dua edecekmişiz. Bunu söyleyivereyim. Allahümme iftah li ebvâbe rahmetik. Mescide girerken. Allahümme iftah li ebvâbe rahmetik. Ya Rabbi, rahmetin kapılarını bana aç Allah'ım diyerek mescide girecekmişiz. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün ibadatı taatımızı en güzel kabul ile, ahseni kabul ile makbul eylesin. Dualarımızı makbul buyursun. Birbirimizi duadan unutmayalım. Allah'a emanet olun. Rabbim ömür verirse gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
9: Müzik.
7: Nida. Radyo Nida.
0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetini...
1: Değerli dinleyenler, Bursa ile için ikindi ezanı.
3: Allahu

0: illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida Radyo Nida.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Nida Radyo Nida.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kalplere teselli, ruhlara şifa.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim, dünya değil sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağını, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ün ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diyor. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun. La.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle

0: Haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr. Nida Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida Radyo Nida. Nida.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bağdat'a geldiğimde 18 yaşındaydım. Allame Temimi o yıl ölmüştü. İslam dünyası büyük bir keşmekeşin içine düşmüş, dini açıdan her türlü fikir, her türlü mezhep, her türlü inanış kendini kabul ettirme mücadelesine girmişti. Hasan Sabbahların, Ömer Hayyamların sarstığı kalpler, tutunacak bir kalp, tutacak bir el arayışında ümitsiz çırpınışların kıskacına düşmüştü. İslam dünyası gibi Bağdat'ın kalbi de yaralıydı. Bağdat henüz bana yabandı. Mekanla zamanın da dostluğu vardı. Alışmak zamanın ellerinde mekanla ünsiyetti. Vakit kaybetmek istemiyordum. Bağdat'ın ilim sofrasından hemen istifade etmeye başlamalıydım. Bağdat'ta pek çok alimden ders almaya başladım. Her geçen gün Bağdat'ı tanımaktaydım. Bağdat tüm İslam dünyasının aynası gibiydi. Felsefi akımlar, itikadi sorunlar, mezhep ayrılıkları, tüm bunların yanında siyasi çekişmeler. Bağdat sanki içinden alev alev yanıyordu. Bağdat kaynadıkça İslam alemi tutuşuyor. Haçlı seferleri İslam dünyasının mahremine el attıkça atıyordu. Tüm ilimlerden aldığım dersleri tamamlamak üzereydim. Bağdat'taki fitne, fesat ve karışıklıklar her geçen gün artıyordu. Fitne ve fesattan uzaklaşmak, yalnız başıma kalıp ibadet etmek için sahralarda yaşamaya karar verdim. Bu düşünceyle Bağdat'ı terk edip gidiyordum. Bağdat'ın çıkışında hibe kapısı denilen yere geldim. Bir ses duydum. Etrafıma bakındım. Kimseler yoktu. İrkildim. Biri bana seslendi. "Nereye gidiyorsun?" Şaşırmıştım. Adım atamaz oldum. Olduğum yerde kaldım. Şahsını göremediğim sesin sahibine Bağdat'tan gidiş niyetimi söyledim. "Dinimi kurtarmak istiyorum," dedim. Görmediğim sesin sahibi karşılık verdi. "Korkma. Dinine bir zarar gelmeyecek. Dön. Herkes senden faydalanacak." İlahi bir ikaz olduğunu anladım. Bağdat'a girişim ilahi ikazla olmuştu. Çıkışım da kendi isteğimle olmayacağını anladım. Ben Bağdat'ı terk etsem de anlaşılan Bağdat yakama yapışmış, beni terk etmiyordu. Döndüm, düşünmeye başladım. Bu işin hakikatini bildirmesi için Allah'a dua ettim. O günün sabahıydı. Muzafferiye denen bir yerden geçmekteydim. Tanımadığım biri kapısını açıp seslendi. "Buyur ey Abdülkadir." Kapıya doğru yöneldim. Orta yaşı, tatlı bir güzellikle aşikar eden, sabah kırağı gibi saç ve sakalına tek tük aklar düşmüş bir adam kapının önünde beklemekteydi. Sordu. Dün Allah'tan ne istemiştin? Şaşkınlıkla bakındım. Ne diyeceğimi bilemedim. Hem beni ismen çağıran, hem de Allah'tan dün ne istediğimi soran bu adam da kimdi? Allah'tan dün ne istediğimi düşünsem de bir türlü hatırlayamadım. Bunun üzerine kapıda bekleyen şahıs, kapıyı öyle bir yüzüme çarptı ki, etraftan kalkan tozlar, yüzümü gözümü toza toprağa buladı. Oradan değirmenci yüzüne dönmüş bir çehreyle ayrıldım. Çarpılan kapının etkisiyle yürümeye başladım. Üstüme konan toz ve toprağı ellerimle çırparken, zihnimde dünü tarayıp durdum. Evet evet, işte buydu istediğim. Hatırlamıştım, rahatladım. Adımlarımı tekrar geriye döndürdüm. Bana kızan adama dünkü gün Allah'tan ne istediğimi söylemek için döndüm. Fakat bu defa kapıyı bulamadım. Canım sıkıldı. O adamın Allah dostlarından biri olduğunu anladım. Bağdat'ta günler akmaktaydı. İlim öğrenme yolunda hızlı yol almaktaydım. Pek çok ilmi öğrenmek için pek çok hocadan ders alıyordum. Her hocam beni farklı bir ilmin kapısından geçiriyordu. Bir hocanın ismini duyuyordum. Henüz tanışmamıştım. Bu başka bir ilim. Hal ilminin sırrını taşıyor. Onu öğretiyordu. Ona gitmeye karar verdim. Kalbin huşusu gözlerde belli olurmuş. Yanına vardığımda talebelerine ders veriyordu. Beni görür görmez büyük bir heyecan ve saygıyla ayağa kalktı. Herkes gibi ben de şaşırdım bu karşılamaya. Herkes birbirine soru yüklü ifadelerle baktı. Koca Şeyh Hammad'ı ayağa fırlatıp saygıyla bekleten bu genç kimdi? Şaşkın bir vaziyette bakılan çevredekilere amirane bir sesle seslendi. Ayağa kalkın. Herkes ayağa kalktı. Hürmetle beklemeye durdu. Şeyh Hammad yerinden kımıldamaz kocada. Kadri iki kat. Yüce saadetli merhaba diyerek yanında bir yer açıp beni oturttu. Kapıyı yüzüme çarpan kişiyi hemen tanıdım. Şeyh Hammad. Demek oydu. Şeyh Hammad karşısında durana nazar eylediğinde cevheri teslipte gecikmezdi. Okuma yazma bilmeyen Hammad manevi alem avcısıydı. Koluna konan şahini hemen avlardı. Bana Elbazul Eşheb dedi. Baz Arapçada şahin demekti. Şahin kuşu avını avlamakta ustalığı ile bilinirdi. Tasavvufta müridin kalbini hemen avlayan şeyhe de şahin denirdi. Şeyh Hammad beni manevi kalp avcısı olarak nitelendirmişti. Şeyh Hammad'ın dergahında kalmaya başladım. Şeyh her zaman ben gelirken ayağa kalkıp iltifat edip sevgi göstermesine karşılık bana çok ağır eziyetler de ediyordu. Ara sıra ilim öğrenmek için başka yerlere gidiyordum. Döndüğümde "Nerelere gidiyorsun? Senden daha büyük fakih var mı?" diye soruyor. Kendisinden uzaklaşmamı istemediği için de bazı zamanlar beni azarlıyordu. Çok geçmeden de Şeyh Hammad'ın müritleri arasında huzursuzluk baş gösterdi. Müritler beni dergahta istemiyordu. Bana türlü sıkıntılar veriyor, çeşitli eziyetlerde bulunarak beni dergahtan kaçırmaya çalışıyorlardı. Şeyh Hammad müritlerinin yanında beni imtihan etti ve sordu. "Ey Abdülkadir, hadis ile söz arasındaki fark nedir? Hadis cevaptan kişiyi müstahni kılar. Söz hitaptan sana çarpar. Peygamberin duaları, Hak Teala'nın tam bir yönelmeyle kalpten dünya emellerini söküp koparır ki, bu çok ağır amellerden daha üstündür." Şeyh Hammad verdiğim cevabı çok beğendi. "Sen asrında ariflerin seyyidisin. Senin sancağın doğudan batıya kadar dalgalanacak. Akrabaların içinde üstün bir dereceye ulaştığını müjdelerim," dedi. Bu sınav kıskançlığı gidermek yerine daha da arttırdı. Dergahta kalmamı istemeyen müritler bu defa diyorlardı ki, "Sen alim birisin. Burada ne işin var? Buradan gitsene." Hammad'ın müritleri işi kovma raddesine getirdiler. Şeyh beni medreseden uzaklaştırmaya çalışan müritlerine kızıyor ve onlara, "Utanmıyor musunuz? Onu buradan kovmak mı istiyorsunuz? İçinizde onun gibisi yok. Benim ona eziyet ettiğime ne bakıyorsunuz? Ben onu imtihan edip deniyorum. manen kemale ermesi, olgunlaşması için yapıyorum. Onu mana aleminde koca bir dağ gibi görüyorum. Şeyh Hammad sık sık çevredekilere beni göstererek, şu genci görüyor musunuz? Bir zaman gelecek, ayağı bütün velilerin boynunda olacak. Her veli ona itaat edecek.

İslam alemi nefsi bir keşmekeşin içindeydi. Dünyevilik her tarafı tutmuş, yöneticiler zevkü sefanın içine dalmış, haksızlık ve zulüm alıp başını gitmişti. Hak'tan ayrılan yöneticilere halkın ve hakkın himmeti uzaklaşmış, hastalık, kıtlık ve afetler İslam aleminin üstüne kara bir bulut gibi çökmüştü. İslam alemi bu hal üzereyken Bağdat'ta ondan farklı değildi. Görülmemiş bir kıtlık Bağdat'ı kasıp kavuruyordu. Bu kıtlıktan nasibimi fazlasıyla alıyordum. Annemin verdiği altınlar çoktan bitmişti. Günlerce yemek bulamadığım oluyordu. Çoğu zaman nehir kıyısında bulduğum keçi boynuzu dikeni, bakla kırıntısı ve marul yapraklarını yiyerek açlığımı gideriyordum. Bu defaki açlığım çok daha uzun sürmüştü. 20 gündür ağzıma koyacak tek bir lokma bulamamıştım. Yiyecek kırıntısının peşine düşer olmuştum. Açlığın şiddetinden belki marul yaprağı, bakla veya başka bir şey bulup yerim diye nehir kıyısına gittim. Nereye gitsem diğer insanlar benden daha önce davranıyor, ne bulsam fakirler ona hücum ediyordu. Şefkatimden hemen oradan uzaklaşıyor, fakirlerin alabileceği yiyeceğe el uzatmıyordum. Şehrin ortasında yürümeye başladım. Bağdat bir tarafta açlığın, bir tarafta varlığın sınavını veriyordu. Tacirler mallarını etrafa dökmüş, müşteri celbetmek için mallarına metiye düzüyordu. Dünya satanların içinden geçip yeni camiye doğru yürüdüm. Yeni cami koku satılan çarşının içindeydi. Kokular dünyasına girdim. Efendimiz'e sevdirilen üç şeyden biri kokuydu. Ruhun gıdası. Varlığı olmayan ama lezzeti tüm duyguları kuşatan sırdı koku. Her yerden bir kokunun saldırısına uğramıştım. Cennet kokusu, Hicaz kokusu, gül kokusu. Büyüklü küçüklü şişelere hapsedilen kokular hiçbir zaman şişenin sıkı esaretini aldırış etmeden etrafa yayılmıştı. Koku ruh gibiydi. Ruh da hissedilmezdi. Her ruhtan farklı bir huy, ahlak çıkardı. Şişedeki kokular gibi. İnsan ruhuyla ortada görünürdü. Biraz önceki tacirlerin mallarını satmalarındaki telaşlarına karşılık koku tüccarları sakin sakin oturuyordu. Her koku kendini satıyordu. Her koku ayrı bir esmanın kokusu gibi. Ruhuma emdim. Açlıktan takatim kesilmişti. Dükkanın birinin yanında oturdum. Öleceğimi hissettim. Beden kandilinin titrediğini, sönmek üzere olduğunu sandım. Açlıkla mı tükenirdi beden kandili? Elinde ekmek ve kızarmış et bulunan yabancı bir genç oturmak için yer arıyordum. Tam da karşıma oturdu. Genç elindekileri yemeye başladı. O her lokmayı ağzına götürdükçe ben de açlığın verdiği şiddetten farkında olmadan ağzımı açıyordum. Bir müddet sonra ne yaptığımın farkına vararak bu halime kızdım ve nefsimi azarladım. Sana ne oluyor? Allah'tan başka yardımcı yok. Hayatta da, ölümde de. Onun takdiri. Teselli buldum. Açlık öldürmezdi. Açlığı yaratan insanı öldürürdü. Yemek doyurmazdı. Yemeğin sahibi insanı doyururdu. Manevi dünyamda sırlar açıldı. Perdeler kalktı bir bir. Rezzak olan Allah'a tutundum. Yabancı beni yemeğe davet etti. Buyur kardeşim. Açlıktan ölmeme yaklaştığımı sanmama rağmen daveti kabul etmedim. Genç davetinde ısrar etti. Nefsim de bunu istiyordu. Fakat nefsime muhalefet olsun diye yemekten uzaklaştım. Genç ısrarcıydı. Bu defa da Allah'ın adıyla yemin ederek davet etti. O zaman yemekten bir parça almak zorunda kaldım. Genç, ne iş yapıyorsun? Nerelisin diye sordu. Cilanlıyım. İlim talibiyim. Ben de Cilanlıyım. Abdülkadir adında Zahid Abdullah Semmavi soyundan olan genci tanıyor musun? Tebessüm ettim. Ben oyum. Vallahi elimdeki son azığımla Bağdat'a ulaştım. Seni sordum. Kimse yerini tarif edemedi. Haçlığım da bitti. 3 gündür bir yiyecek parası bulamadım. Sadece sana ait olan para yanımda kalmıştı. Ben de senin emanetinle bu ekmeği ve kızartmayı aldım. Buyur. Afiyetle ye.
Şimdi sen benim değil, ben senin misafirinim. Bu nasıl oldu diye şaşırdım. Annen benimle sana 8 dinar gönderdi. Darda kaldığım için senin paranın bir kısmıyla bunları aldım. Sana özür borçluyum. Bana gönderilen paradan harcamak zorunda kaldığı için üzülen genci teselli ettim. Yemeğin kalan kısmıyla biraz yol harçlığı verdim. Annem bir de mektup göndermişti. Anadan gelen mektubu okudum. Haberler içimi acıttı. Ağabeyim Abdullah, fanilik gömleğini çıkartıp genç yaşında beka toprağına sarılmıştı. Anacığım yalnız kalmıştı. Babam, ben ve ağabeyim onu birer birer terk etmiştik. İhtiyar haliyle yapayalnız bir ana kalbimi sızlattı. Anacığım mektubunda bana olan hasretinden söz etmekteydi. Hayalim bir an küçük köyüm Buştir'e uçtu. Toprak evin önünde tek başına Rabbini zikreden anam hayalimde belirdi. Dünyanın tüm özlemlerini, hasretlerini, küçük köyün üstünde yaşlı bir ananın yüreğine yüklenmiş gibi gördüm. Şefkat iman kadardı. Anacığıma cevabi mektubu yazarak gence verdim.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren."

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir

0: Ve değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Nida Radyo Nida.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Nida Radyo Nida.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bugün sahip olmadıklarına bakıp üzülme. Elindekilerin bir zamanlar dualarında olduğunu hatırladım.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

0: anlaştıracağız değil mi Mehmet'im?
1: Evet.
2: Şu an bile.
1: Şu anda nasıl? Evet.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Sevdaya açılan, adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür melodi ve ritimle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, salih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru."

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Celle Celaluhu'nun kulu ve elçisidir. Onu müşrikler hoş karşılamasa da bütün dinlerden üstün kılmak ve bütün insanlara rahmet ve hüccet olmak üzere hidayet ve hak dinle gönderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bazı kimselerin din hakkında bazı düşünceler benimseyerek şöyle dediklerinden haberdar oldum. Biz namaz kılanlarla birlikte namaz kılıyor, mücahitlerle birlikte savaşıyor ve hicret ediyoruz. Pek çok insan böyle yapıyor ancak bunlara hakkıyla riayet etmiyor. Bilin ki gerçek iman dışarıya karşı yapmacık davranmak ve süslü görünmekle olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İçkiden uzak durun. Allah'a yemin ederim ki imanla içki alışkanlığı bir kalpte bir arada bulunmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh. Riya Allah Teala'ya bir çeşit şirk koşmaktır. İhlassa amelin kabulüne delil ve imanın icabıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Gönüllere huzur veren radyo.

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirle ölçülse ecir ve sevapta onlara ağır basar. Bunlar da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder, onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir" buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Muhakkak ki şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Müslim Selam 24.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ayağımdan. 40 zincirle vuruldum zulmün duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi, ortada mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemine ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvar.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tawwabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgen.

0: Sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: Hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Allah'ı kaybetmiş insan neyi aramaktadır? Neyi aramaktadır? Allah'ı aramayan insan neyi bulacaktır? Sezai Karakoç.

Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi, sizler de rızıklandırılırdınız. Tirmizi, Zühd 33.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Bugün anlam veremediğin bir imtihanın hikmetini yarın anlayabilirsin. Bu yüzden hükmü hemen verme, sabret.

0: Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet gününde 4 sınıf insan hiç hesap görmeksizin cennetin kapısına gelirler. Bunlar haccını bozmaksızın hac yapan hacı, savaşta şehit düşen şehit, cömertliğini asla riya karıştırmayan cömert ve ilmiyle amel eden alim. Bunlar kimin ilk önce cennete gireceğini aralarında konuşurlar. Onların aralarında adaletle hüküm etmesi için Allahu Teala Hazretleri Cebrail aleyhisselamı gönderir. Cebrail aleyhisselam şehide sorar. Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle böylece herkesten önce cennete girmek istiyorsun? Şehit, ben Allahu Teala Hazretlerinin rızası için savaştım ve şehit oldum der. Cebrail aleyhisselam yine sorar. Sen Allah yolunda öldürülen kişilerin cennete gireceklerini kimlerden işitip öğrendin? Şehit, alimlerden der. Cebrail aleyhisselam, edebini muhafaza et. Sana ilim öğreten kişilerin önüne geçme der. Sonra Cebrail aleyhisselam, aynı soruyu hacı ve cömert kişilere de sorar. Sen dünyada ne yaptın? Ta ki onun sebebiyle cennete girmek istiyorsun. Hacı, bin bir zahmetle hac ettim. Hacıma fesat, yani bozacak bir şey karıştırmadım. Haccıma riayet ettim der. Cebrail aleyhisselam, ifsat etmeksizin hac etmenin karşılığının cennet olduğunu kimlerden öğrendin? Hacı, alimlerden der. Cebrail aleyhisselam, cömert kişilere sorar. Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle herkesten önce cennete girmek istiyorsun? Der. Cömert, helalden kazanmış olduğum malı içine gösteriş katmaksızın Allah Celle Celaluhu rızası için Allah yolunda İslam dininin kalkınması için infak ettim der. Cebrail aleyhisselam ona, helalden kazanılan malın Allah yolunda infak etmenin ve cömert olmanın karşılığının hesapsız olarak cennet olduğunu kimlerden öğrendin der. O da, alimlerden der. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, her ikisine de edebinizi koruyun, size ilim öğretenlerin önüne geçmeyin der. Böylece Cebrail aleyhisselam, önce alimin cennete girmesi için hükmetmiş olur. Sonra alim şöyle der, Allah'ım, sen biliyorsun ki, ben ilmi ancak cömertlerin cömertliklerinin sayesinde tahsil ettim. Sen çalışan ve salih amel edenlerin amellerini asla zayi etmezsin der. Allahu Teala Hazretleri de, alim doğru söyledi. Ey Rıdvan, cennetin kapısını aç. Önce cömertler girsinler der. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan Tefsiri, 9. cilt, sayfa 681-683.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Benden çıkıp vardım bana, biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana, ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim, el mütekebbir. Kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin, güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, İmanıma yakin ver. Kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Gönüllere huzur veren radyo.
1: Hak olmayan sözde hayır yoktur. Yalan söyleyen fücura uğrar. Fücura uğrayan da çukura düşer. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Doğru alın, doğru verin. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa alçaklık ve felakete götürür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor, sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın bugünkü bölümünde Enfal Suresinin 67 ila 71. ayetlerinin tefsirini ele almaya çalışacağız. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazdığı Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden sizlerle birlikte ayet-i kerimelerin tefsirini inceleyeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli, en güzelin sözleri Rabbimiz Teala'nın bizlere Enfal suresinde 67 ila 71. ayetlerde buyurduğu ilahi buyruğu.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Sadakallahu'l-Azim. Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul kıldığı bir amel olarak defterlerimize yazdırmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, hasseten Bedir ve Uhud'da şehadet şerbetini içerek şühedai İslam'ın öncüleri olan ve onlarla birlikte ilahi kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimizin ruhlarına, azalarını kaybederek, yaralanarak yine hayatını kaybeden gazilerimizin ervahına, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, gönülden gönüle, bizlere bugüne kadar ulaştıran bütün huffaz-ı kiramın, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederek bizlere onu anlamamıza vesile olan müfessirlerimizin, sevgili Peygamberimizin hadislerini aktaran muhaddislerin, müminlerin dünyevi ve uhrevi sıkıntılarıyla meşgul olan müctehidini İslam'ın, fukahayı kiramın ve Allah'ın sevgili kulları, kibar-ı evliyanın, sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ervahına, Filistin'de, Gazze'de ve diğer beldelerde zalimlerin zulmüne maruz kalan, atılan bombalarla evleri başlarına yıkılan, çadırları yakılan bütün Filistinli kardeşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarına ve mümin müminatın ervahına hediye ehliyoruz. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eylesin ve geride kalanlara Kur'an-ı Kerim'in tesellisiyle gönüllere sabır ve inşirah vesilesi olsun inşallah. Amin, Allahümme amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala Enfal suresinin 67. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde ağır basıp küfrün beli iyice kırılıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ise sizin için ahireti istiyor. Allah daima üstün, hüküm ve hikmet sahibidir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerimeyi bizlere şu ifadelerle tefsir etmeye başlıyor. Yeryüzünde ağır basıp küfrün beli iyice kırılıncaya kadar, yani duruma hakim olup küfrü ve ehlini zelil kılmadan, İslam üstün ve ehli de galip hale gelmeden, peygamberlerden hiçbir peygambere esirlerin sahibi olmak yakışmaz, yani uygun ve doğru olmaz. Ayette geçen hatta kelimesi nihai hedefi gösterir. Dolayısıyla yeryüzünde ağır basıp hakim olmayı esir almaya tercih etmesi gerektiğine delalet etmektedir. Ayet-i kerimede geçen el-ithhan kelimesi cisimlerdeki kalınlık ve kesafet için kullanılan es-sehanetu kelimesinden türetilmiştir diyor müellifimiz. Daha sonra savaşta öldürülenlerin çokluğu manasında kullanılmıştır. Yine hastalığın kişiyi zayıf düşürerek hareket etme kudretini bile elinden aldığına işaret eden bir kelime olarak kullanılmıştır. Rivayet edildiğine göre Resulullah'ın ordusu Bedir gazvesinde 70 esir almıştı. Bu esirler arasında henüz iman etmiş olmayan Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas ve yine amcası Ebu Talib'in oğlu Akil de bulunuyordu. Esirler hakkında ne yapılması gerektiği hususunda Peygamberimiz
ashabıyla istişarede bulundu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar senin kavmin ve yakınlarındır. Onların canlarını bağışlayın. Belki Allah onlara hidayet buyurur da Müslüman olurlar. Dilerseniz onlardan fidye talep edin. Hiç olmazsa bu sayede senin ashabın güç ve kuvvet kazanmış olur," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, onlar seni yalanlayıp memleketinden çıkaranlardır. Seninle savaşanlardır onlar. Hepsinin boyunları vurulmalı. Çünkü bunlar küfrün elebaşlarıdır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşe pek meyletmedi ve şöyle buyurdu: "Allah Teala kimilerinin kalbini o kadar yumuşatır ki sütten bile yumuşak olur. Kimilerinin kalbini de o kadar katılaştırır ki taştan bile sert olur. Ey Ebu Bekir, sen İbrahim aleyhisselama benzersin. O şöyle demişti: bana tabi olan bendendir. Bana isyan edene gelince muhakkak ki sen ey Rabbim mağfiret edici ve rahmeti bol olansın." İbrahim suresi 36. ayet. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ömer'e dönerek, "Ey Ömer, sen de Nuh aleyhisselama benzersin. O da Rabbim yeryüzünde kafirlerden tek bir kişi bırakma diye dua etmiştir." Ki aziz dinleyenlerim, bu ifadeler Nuh suresinin 26. ayetinde geçmektedir. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını muhayyer bırakıp şöyle buyurdu: "Esirlerin canlarını bağışlama konusunda muhayyersiniz. İsterseniz her bir esirden 800 dirhem ya da 120 dinar fidye alırsınız. Fakat fidye alırsanız sizden de onların sayısınca şehit verilecek demektir." Peygamber Efendimiz ashabını muhayyer bıraktı. Sahabiler de onlardan fidye alma yönünde görüş beyan ettiler. İşte bu ayet Bedir'de esir alınan kimselerden fidye alınması hakkında nazil olmuştur. Ardından Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi. Bir de baktı ki Allah Resulü ve Ebu Bekir ağlıyor. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, ağlayacak bir şey varsa bana da söyle, ben de ağlayayım ya da kendimi buna zorlayayım," dedi. Efendimiz buyurdular ki, "Esirlerden fidye alan arkadaşlarına ağlıyorum. Biraz evvel onların başına gelecek azap bana gösterildi. Şuradaki ağaçtan daha yakındı." Es-Siratul Halebiyye'de ise şöyle denilir: Bedir esirlerinden kimi fidye karşılığında, kimi fidyesiz serbest bırakıldı. Ebu'l-As ve Vehb bin Umeyr fidyesiz serbest bırakılanlardandır. Ardından gelen ayet-i kerimede, "Siz geçici dünya malını istiyorsunuz." Bu ifadelerle öncesinde var olan kınama devam ettirilmektedir. Yani siz esirlerden fidye alarak dünyanın çer çöpünün peşinde koşuyorsunuz. Burada ayet-i kerimede dünya malına araz denilmesi kalıcı olmadığındandır. Dünyevi menfaatlerin ve bunlarla alakalı her şeyin kalıcı ve devamlı olmadığını ifade etmektedir bu ayet. Zira o ortaya çıkıp sonra hemen kaybolan bir gölge gibi gelip geçicidir. Burada hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabının ileri gelenlerine değil, dünyalık peşinde olan kimseleredir. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kastı dinin yüceltilmesi ve esirlerin Müslüman olmaları ümidiydi. Ayette yine müşrik esirlerden fidye almanın ne Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ne de diğer peygamberlerin adeti olmadığına işaret vardır. Çünkü fidye almak dünyaya rağbet sayılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mizacı ise buna uygun değildi. Nitekim o, "Benim dünya ile ne alakam olabilir?" buyurmuştur. Allah Teala'nın Ali İmran suresinde
159. ayetinde iş hususunda onlarla istişare et emrine imtisalen Resulullah ashabıyla istişare ettikten sonra onların bazıları dünya malına rağbet göstermişti. Ayetin içindeki ifade Allah ise sizin için ahireti istiyor. Yani dünya ve içindekilerle ölçülemeyecek miktarda ahiret sevabına erişmenizi istiyor. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah daima üstün, yani dostlarını düşmanlarına karşı galip getiren azizdir. Ve o hüküm ve hikmet sahibidir. Ne zaman ne yapılacağını en güzel şekilde bilen hakimdir. Bunun içindir ki güç kuvvet müşriklerde olduğu zaman onlarla savaşılmasını emretmiş ve onlardan esirler karşılığında fidye almayı yasaklamıştır. Durum değişip Müslümanlar üstün hale gelince ondan sonra artık ya onları lütfen serbest bırakır veya karşılığında fidye alırsınız buyurarak Muhammed suresinin 4. ayetiyle bu iki hususta onları muhayyer bırakmıştır. Bazı alimler bu ayetin peygamberlerin müçtehit olduklarına delalet ettiğini söylemiştir. Çünkü ayetteki kınama vahiy neticesi ortaya çıkan bir hadiseden ve doğru alınmış bir hükümden dolayı değil, olması mümkün bir hatadan dolayıdır. Şu kadar var ki peygamberler içtihatlarındaki hata üzere bırakılmayıp uyarılarak hataları düzeltilen kimselerdir. Kıymetli dinleyenlerim, 68. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer önceden Allah tarafından verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Müfessirimiz diyor ki, buradaki eğer önceden ifadesiyle şu kastedilmektedir. İçtihatta bir hatadan dolayı cezalandırmamak veya Bedir'e katılan Müslümanlara azap etmemek ya da henüz bir yasak kendilerine açıklanmayan bir kavme azap etmemek gibi Allah tarafından verilmiş, levh-i mahfuzda yazılmış bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı yani aldığınız fidye sebebiyle size mutlaka ne kadar olduğunu takdir edemeyeceğiniz büyük bir azap dokunurdu, böyle bir azap isabet ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzerine koymuştur. Bazı konularda Hazreti Ömer'in görüşü daha sonra gelen vahye uygun düşmüştür. Bunlardan birisi de işte burada anlatılan Bedir esirleriyle ilgili görüşüdür. Enfal suresinin 69. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Artık aldığınız ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Değerli dinleyenler, müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Rivayet edildiğine göre yukarıdaki ayetler nazil olunca ashab ganimet mallarına el uzatamadılar. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Artık bundan böyle aldığınız ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Yani size ganimetler mübah kılındı. Ganimet ve fidye olarak aldıklarınızı yiyin. Ayet-i kerimede halalen tayyiba, yani helal ve temiz olarak buyurulmasının faydası, ilahi azarlama sebebiyle ganimetin de helal olmadığı hususunda içlerinde meydana gelen düşünceyi ortadan kaldırmaktır. Çünkü bu azarı işiten kimsenin kalbinde ganimetin helal olduğu konusunda şüphe hasıl olmuştur. Ayette geçen et-tayyib, lezzet alınan, lezzetli demektir.
Helalin böyle vasfedilmesi teşbih içindir. Çünkü leziz, kendisinde insanın hoşlanmadığı bir şey olmayandır. Helal ise kendisinde dinen hoşlanılmayan bir şey bulunmayandır. Ve emir ve nehyine muhalefet hususunda Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ondan sakınırsanız izin verilmeden evvel fidyeyi mübah sayma kusurunuzu bağışlar, size merhamet eder ve tövbenizi kabul buyurur. Kâşifî der ki, Allah rahim, şefkatli ve merhametlidir. Ganimeti size helal, diğer ümmetlere haram kılmıştır. İbni Abbas radıyallahu anhuma da şöyle demiştir. Geçmiş peygamberlere ganimetler haramdı. Onlar aldıkları ganimetleri Allah'a kurban olarak takdim eder ve bir ateş inip onu yer bitirirdi. Gerçekten Allah Teala'nın bu ümmete inayetleri saymakla bitmez diyor müellifimiz. Sonra sözlerine şöyle devam ediyor. Mümine gereken temkinli hareket edip ihtiyatı elden bırakmamaktır. İçtihadi bir konuda hataen yapılan bir işten dolayı onun tehdidi ve azarlaması böyle olunca kasıtlı olarak Allah Teala'nın Kur'an'daki emrinin tersine yapılan işler hakkında ne düşünürsün? Görmez misin? Hüdhüd kuşu Süleyman Aleyhisselam'ın izni olmadan ordudan ayrılıp gözden kaybolmuştu da tehdit, tekdir ve cezayı hak etmişti. İşte bunun gibi sen de ahkemul hakimin olan sultanının emrine uymaz da aksilik yaparsan cezayı hak edersin. Şayet hizmet ve itaate devam edersen mazeretin geçerli olur. Yukarıda anlatılan kıssadan hata edildiği zaman ağlamanın lüzumu ortaya çıkmaktadır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir şahit oldukları durum karşısında ağlamışlardı. Müellifimiz diyor ki şöyle denilmiştir. Kıyamet günü cehennem ateşi yaklaşınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun uzaklaşması için şefaat eder. Fakat ateş uzaklaşmaz. Daha sonra Cebrail bir bardak su getirir ve bu suyu o ateşin üzerine serp der. Suyu ateşin üzerine atınca ateş oradan uzaklaşır. Bunun üzerine Efendimiz, ey Cibril, bu getirdiğin su neydi diye sorar. Cebrail, bu tevbe eden asilerin gözyaşlarıdır diye cevap verir. Mesnevi'de şöyle denilmektedir diyor müellifimiz ve bir beyit aktarıyor. Bulut ağlamadıkça nasıl güler çimenler? Nasıl coşar süt çocuk ağlamadan? Bir günlük çocuk bile bilir yolu. Ağlayayım da yetişsin müşfik dadı der. Sen bilmiyorsun, dadılar dadısı da bedavadan sütü az verir ağlayan olmazsa. Kıymetli dinleyenlerim, 70. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah sizin gönlünüzde bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Rivayete göre bu ayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas bin Abdülmuttalib hakkında nazil olmuştur. Çünkü o Bedir günü esir alınmıştı. Kervanı korumak için Mekke'den sefere çıkan ordunun yiyeceğini taahhüt eden 10 kişiden birisiydi o. Bunun için Mekke'den çıkarken yanına 20 okiyye yani 800 dirhem altın alarak çıkmıştı. Fakat yemek yedirme nöbeti kendisine gelmeden savaş başlamış ve kendisi de bu savaşta esir olmuştu. Paraları da henüz harcamadığı için harp esnasında kendisinden alınmıştı. Alınan bu paranın
kendi fidyesinin 20 okiyyesi sayılmasını Hazreti Peygamber'den rica etti. Fakat Peygamberimiz bunu kabul etmedi ve aleyhimize olmak üzere yanına alıp çıktığın bir şeyi sana veremem buyurdu. Ayrıca akrabalık bağlarını hiçe saydığı ve Mekkelilerle beraber olduğu için onu diğerlerinden fazla olarak 100 ukiye vermekle mükellef tuttu. Bunun üzerine amcası Abbas bin Abdülmuttalib manalı bir şekilde "Sen beni yaşadığım müddetçe Kureyş'ten dilenecek hale getirdin," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Mekke'den çıkarken zevcen Ümmül Fadl'a teslim ettiğin ve başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bana bir şey olursa bu senin, oğullarımız Abdullah'ın, Fadl'ın ve Kusem'indir dediğin altınlar nerede?" buyurdu. Amcası, "Sen bunları nereden biliyorsun?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Rabbim bana haber verdi," diye cevapladı. Bunun üzerine amcası, "Şehadet ederim ki sen sadıksın, doğrusun ve Allah'tan başka ilah yoktur, sen de onun Resulüsün. Allah'a yemin olsun ki buna Allah'tan başka hiç kimse muttali olmamıştı. Ben onu kendisine gece karanlığında teslim etmiştim. Senin hakkında şüphe ediyordum. Şimdi madem ki bunu bana haber verdin, artık hiçbir şüphem kalmadı," dedi. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen "Ya eyyühen nebiyyü," ey peygamber, bu ifade Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şeref bahşeden lakaplardan biridir. Yani ey Allah'tan ve onun hükümlerinden haber veren demektir. Ayet şöyle devam ediyor. Elinizde bulunan esirlere de ki, ayet her ne kadar özel olarak Hazreti Abbas radıyallahu anh hakkında nazil olmuşsa da sebebinin hususiliği değil, lafzın umumiliği dikkate alınır. Yani hem Abbas, hem Akil, hem de diğer esirlere de ki, eğer Allah sizin gönlünüzde bir hayır, iman, ihlas ve samimiyet olduğunu bilirse, sizden alınandan, yani verdiğiniz fidyeden daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hazreti Abbas radıyallahu anh der ki, Allah benden alınanın yerine bana daha hayırlısını ve fazlasını verdi. Şimdi 20 kölem var. En aşağısı 20 bin dirhemle ticaret yapıyor. Hem bana Allah hacılara zemzem sunma hizmetini de verdi. Karşılığında Mekke halkının bütün malları bana verilse benim için daha sevgili olmazdı. Ayette belirtilen iki vaatten birini benim için gerçekleştirdi, ikinci vaadini de yerine getireceğini ümit ediyorum. Yani Rabbimin mağfiretini bekliyorum. Çünkü kerim olan vaadinden de dönmez. Ve son ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Enfal suresi 71. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim! Eğer onlar sana hainlik etmek isterlerse, ki daha önce de Allah'a hainlik etmişlerdi, bu yüzden Allah onlara karşı sana imkan verdi. Allah her şeyi bilendir, yerli yerince yapandır. Eğer o esirler sana hainlik etmek isterlerse, yani önce sana Müslüman olduklarına dair söz verir, sonra da atalarının dinine geri dönerlerse, zaten onlar daha önce de Allah'a hainlik eden kimselerdi. Elest bezminde verdikleri sözden dönmüşler ve Rablerini inkar ederek hiyanetlerini ortaya koymuşlardı. Bu yüzden Allah onlara karşı sana imkan verdi. Bedir Savaşı'nda yaptığı gibi seni onlara muktedir kıldı.
Eğer yeniden hiyanete yeltenecek olurlarsa, Allah onlara karşı sana yine güç ve kudret bahşedecektir. Allah her şeyi bilendir, o alimdir. Onların niyetlerinin ne olduğunu ve hak ettikleri cezayı da bilendir o. Bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Onun için ilmin bir zerresi bile gizli değildir. Aşikar olan da, gizli olan da onun katında birdir. Müellifimiz ayet-i kerimenin son ifadesi olan "Vallahu alimun hakim" cümlesinde Rabbimizin hakim sıfatını da şöyle açıklıyor. Yerli yerince yapandır o her şeyi. Hakimdir zira. Yaptığı her şey yüce hikmetinin gereğidir. Müellifimiz diyor ki, bu ayette Allah Teala'nın kudreti beyan edilmektedir. Dünyada ve ahirette onun kahrından kurtulmak isteyen kimse, ancak iman ve ihlas ile buna yol bulabilir. O Allah, her şeye gücü ve kudreti yeten, El-Kadir, El-Kavi ve her şeyi yaratan El-Halik isimlerinin sahibidir. Onun dışındakiler ise aciz, zayıf ve yaratılmışlardır. Bir haberde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Güçlü adama de ki, gücün ve kuvvetin seni ucbe, yani kendini beğenme illetine düşürmesin. Seni ucbe düşürüyorsa eğer gücün ve kuvvetin, haydi o zaman ölüme karşı gel. Alime de ki, ilmin seni ucbe düşürmesin. Ucbe düşürüyorsa eğer, o zaman ecelinin ne vakit olduğunu bana haber ver. Zengine de şöyle de, zenginliğin seni ucbe düşürmesin. Ucbe düşürüyorsa eğer, haydi bakalım şu mahlukatı bir defacık olsun sen doyur. Yine müellifimiz şöyle diyor, nefsin hiyaneti ise şeriat ve tarikatın hudutlarını aşmaktır. Şu yedi şeye uymanın yedi şeyi doğuracağı söylenmiştir. 1. Nefse uymak. Nefse uymak pişmanlığı doğurur. Nitekim Allah Teala Kabil'in Habil'i öldürme hadisesinde şöyle buyurmuştur. Nefsi onu kardeşini öldürmeye çağırdı. O da nefsine uyarak onu öldürdü ve sonra pişman olanlardan oldu. Maide suresi 30 ila 31. ayet. 2. Hevaya uymak. Hevaya uymak da haktan uzaklaşmaya sebep olur. Nitekim Allah Teala Bel'am hakkında şöyle buyurmuştur. Heva ve hevesinin peşine düştü o. Onun durumu tıpkı şu köpeğin durumuna benzer. A'raf suresi 176. ayet. Yani haktan uzaklık ve bayağılık konusunda köpeğe benzetilmiştir hevasına uyan. Üçüncüsü şehvetlere uymak. Şehvetlere uymak küfrü doğurur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar şehvetlerine uydular. Onlar kötülük yani küfür bulacaklardır. Meryem suresi 59. ayet. Dördüncüsü Firavun'a tabi olmak, dünyada suda boğulmaya, ahirette ise ateşte yanmaya sebep olmuştur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar Firavun'un emrine uydular, Firavun ise onları ateşe götürür. Hud suresi 96 ila 98. ayetler. Beşincisi, sapık öndere tabi olmak, hasret ve üzüntü doğurur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. İşte uyulanlar uyanlardan uzak durdular. Böylece Allah onlara
işledikleri bütün fiilleri hasretler, yani pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Bakara suresi 166 ila 167. ayetler. Ve altıncısı, şeytana tabi olmak. Şeytana tabi olununca kişi cehennemlik olur. Nitekim Allah Teala şeytana hitaben şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak ki cehennem onların hepsinin buluşma yeridir." Hicr suresi 42 ila 43. ayetler. Nihayet 7. ve son madde, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetle tabi olmak Allah tarafından sevilmeye sebep olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve bağışlasın." Ali İmran 31. ayet. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle birlikte sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.
2: Ya Resulallah, bu son sözüm, nidam, yalvarışım, seni hasretle anışım. Bu temiz huzurunda okuduğum son şiir. Bu aciz ve garip son seslenişimdir. Keremli her yaşına bir şiirim olsun. Bir bahanem olsun yüce adını anmaya deyip 62 kez huzurunda durdum. 62 kez saadetli kapına Ya Resulallah diyerek dokundum. Ve şimdi son kez

Ya Resulallah, bu son şiir, son seslenişimdir sana. Ne zaman Ya Resulallah diye seslensem, ey şanı yüce Nebi desem, o öldü, seni duymaz dediler. Oysa efendim, Cennetül Baki'de oğlun İbrahim'i kabre koyarken, ey İbrahim demiştin. Bize öyle bir acı bıraktın ki, o acı Uhud'un üstüne çökse, Uhud parçalanırdı. İbrahim ölmüş, sen ise gözyaşlarıyla ona seslenmiştin. Senin İbrahim'e seslendiğin gibi seslendim sana. Vefat ettiğin gün Ebu Bekir gelip o nur yüzüne bakmış, seni başından öpmüş, Ya Resulallah demişti. Sen yaşarken de güzeldin, ölürken de güzelsin. Sen gitmiştin ve Ebu Bekir sana gözyaşlarıyla seslenmişti. Ebu Bekir'in seslendiği gibi seslendim sana. Kerbela'da Hüseyin şehit edilince kız kardeşi Zeynep ağıt yakmıştı. Ey Muhammed'im demişti. Ey Muhammed'im. Gökte melekler sana salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise kanlara bulanmış yatıyor. Sen yoktun ve Hazreti Zeynep iki gözü iki çeşme seslenmişti sana. Ben de Zeynep'in seslenişi gibi seslendim Ehl-i Beyt'in şahına. Bu son şiir Ya Resulallah, son seslenişimdir sana. Ben seni anlatmadım, zaten anlatamam da. Seni anlatmak salihlere, saadatlara yakışır. Ben seni andım ve sana anlattım. Çünkü herkes huzuruna gelir. Herkes Ya Resulallah diye seslenebilir. Sen herkesin peygamberisin, dinlersin onları. Zaten dinledin de. İsteyen söz sahibidir senin indinde. Ben de o saadetli huzurundaymışım gibi, bana bakıyor, beni dinliyormuşsun gibi düşündüm. Bu zamandan çevirdim yüzümü, sana döndüm. Faran dağlarında hüzünle tanıştım. Sen yoktun da ağlamayı öğrendim. 40 yaşındasın da sayısız siyah cübbeler diktim. Kenarları beyaz çizgili. Ey hem varlığa hem yokluğa yar olan sevgili. Bedir'de Zeynep annemizin gerdanlığı yüreğimizi yaktı. Uhud'da Hazreti Hamza için gözyaşlarımız aktı. Hendek'te Hayder-i Kerrar'la tekbir getirdik. Aslanlarınla beraber o gün Mekke'ye biz de girdik. Bazen yiğitlerinle yerde, bazen meleklerle gökte, Hayber'de, Huneyn'de, Tebük'te dolaştık durduk muazzez ömründe. Şimdi sen sanki Ayşe annemizin evinde, dizinde, Mescid-i Nebi'den, münevver şehirden, o son geceden sıyrılıp gidiyormuşsun gibi. Çekiliyor nurun, karanlık yağıyor sözlerimin üstüne. Karanlık ve soğuk, suya düşse dondurur kelimelerim. Karanlık ve soğuk, söz sözü görmüyor, neyleyim? Ey alemlere rahmet olan sevgili, mahşerde bir alem, ahirette. Sen bize mahşerde de rahmet ol.

makamı mahmudu lütfedince Allah, ne olur, ne olur şefaat ya Resulallah. Ve susuyorum arşın sahibine, alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam senin peygamber kardeşlerinin, ehli beytinin, ashabının ve ümmetinin üzerine olsun. Susuyorum ya Resulallah. Bu son sözüm, nidam, yalvarışım, seni hasretle anışım. Bu temiz huzurunda okuduğum son şiir. Bu aciz ve garip son seslenişimdir.

Bir farklılık oluşturmak istiyorsan, dün olanlara cevap vermeye çalışmak yerine yeni şeyler söylemeye yapmaya odaklan. Seth Godin.

Kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür. Başkalarına doğru yolu gösterir ama kendisi göremez. Sadi.

0: Adi bin Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsederek, ondan Allah'a sığındı ve yüzünü çevirdi. Sonra yine cehennemden bahsetti ve ondan Allah'a sığınarak yüzünü çevirdi. Sonra şöyle buyurdu: yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun. Buhari, Edep 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vaadin üzere bulunacağım.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Bir program vesilesiyle yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere, Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah iki konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Birinci konu namaz ve önemi, ikinci konu ise ihlas ve samimiyet. Kıymeti dinleyenler, namaz ve önemi hususunda Arapçada salat kelimesiyle ifade edilen en büyük bedeni ibadet olan namaz, bir hadis-i şerifte zikredildiği gibi dinimizin direğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İşin başı İslam, direği ise namazdır. Bizim namaz diye bildiğimiz salat kelimesi dua, hayırlı dua anlamlarına gelir. Dinimizde ise tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadet, Allah-u Teala'ya karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir. Farz bir ibadettir. Farz oluşu, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Müslümanların icmai yani söz birliğiyle sabittir. Hicretten önce Miraç gecesinde farz olmuştur. Onlarca ayette namaz ibadetinden bahsedilmiştir. O ayetlerden bazıları şöyle zikrediliyor: Bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Bakara suresi 2. Şüphesiz namaz müminlere vakti belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Nisa suresi 4. Oysa onlar tevhid inancına yönelerek, dini yalnız Allah-u Teala'ya tahsis ederek, ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte doğru din budur. Beyyine suresi. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah-u Teala'ya samimiyetle bağlanın. O sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hac suresi. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığı gece 50 vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak 5'e indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, artık nezdimde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. Bu 5 vakit Rabbinin bir lütfu olarak 10 misliyle kabul edilerek senin için 50 vakit sayılacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. Beyaz elbiseli, siyah saçlı bir adam çıka geldi. Üzerinde yolculuk izi yoktu ama hiçbirimiz kendisini tanımıyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çöküp oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de Allah Resulü'nün dizlerinin üzerine koyup sordu: İslam nedir? Bana anlat. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular: İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanman, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir. Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anh anlattığına göre, bir adam kendisine gazveye çıkmıyor musun diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurmuştu: İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye hac etmek, Ramazan orucu tutmak.
Kıymetli dinleyenler, namaz bütün semavi dinlerde ve bütün peygamberlerden de istenen bir ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmiştir ki bazıları şöyledir. Lokman aleyhisselam oğluna namazı emreder. Ey oğulcuğum, namaz kıl, iyiyi emredip kötüden sakındır. Başına gelene sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir. Hazreti İbrahim aleyhisselam duasında yine namazdan bahsediyor. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin Beyt-i Haram'ının yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir ve onlara bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselamdan namaz kılmasını ister. Şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadette bulun ve beni anmak için namaz kıl. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de namaz kılmasını istemektedir. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı bilir. Ankebut Suresi. Biraz evvel zikri geçen hadis-i şeriflerden Cibril hadisi diye bilinen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın şartlarını sayarken ilk önce kelime-i şehadeti sonra namazı sayıyor. Buradan anlıyoruz ki namazsız bir Müslüman olamaz. Bundan dolayıdır ki fıkıh kitaplarımızda şu ifadeler yer almıştır. Eğer bir kişi sabah Müslüman olmuşsa öğle namazına kadar namazı öğrenmek zorundadır. İslam ile şereflenen bir kişi vakit geçirmeden namazı öğrenmeli, kurtuluşa, felaha çağıran ezanın çağrısına hemen cevap vermelidir. Çünkü kişinin namazı onun Müslümanlığının ispatıdır. Bir insan hayata veda ettiğinde eğer cami cemaatine devam eden biri ise onun Müslüman olduğuna şehadet edilir. Namaz kılan insanı yüceltir. Onu adeta melekleştirir. Çünkü namaz bütün yaratıkların muhtelif ibadet şekillerini içinde toplar. Dolayısıyla kainatın ibadet modelini oluşturur. Kainatın süsü güneş, ay ve yıldızlar daima hareket ederler ve bu hareketlerini sürdürürler. Müslümanlar da namazlarıyla bu hareketi tekrar ederler. Dağlar ayakta dururlar. Müslümanlar da namaza ayakta dikilerek başlar. Buna kıyam denir. Hayvanlar daimi olarak eğilmiş durumdadırlar. Namazın ikinci hareketi eğilmektir. Yani rükû, ağaçlar ve diğer bitkiler besinlerini ağız vazifesi gören kökleriyle alırlar. Bir bakıma daimi secde halindedirler. Namaz kılan Müslümanın üçüncü hareketi şerefli alnını yere koymaktır. Yani secde. Çaylar, ırmaklar ve nehirler geçtiği yerleri yıkarlar, tertemiz ederler. Müslümanlar ise namazdan önce abdest alırlar veya guslederler. Hem maddi hem de manevi olarak tertemiz olurlar. Nur Suresi 24'te Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, görmez misin ki göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini. Her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Bu ayette olduğu gibi gökyüzünde uçuşan kuşlar nasıl Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlarsa namaz kılan Müslümanlar da öyle Allah'ı tesbih etmiş olurlar. Bugün yeryüzünün dört bir yanında hiçbir saat yoktur ki Allah-u Teala'ya ibadet edilmemiş olsun. Bundan dolayıdır ki cemaatle namazların kılınması daha eftaldir. Hem de sevabı kat ve kat ziyadedir. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, cemaatle kılınan namaz, münferit kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kıymeti dinleyenler, cisimlerin gölgeleri Allah-u Teala'ya hususi bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak her gün nasıl uzanıp kısalırsa, ibadet eden insan da namazda kıyam, rükû, secde ve
kade yaparken uzanıp kısalır. Büyük Sufi Şah Veliyullah Ed-Dihlevi namazın sırlarından bahsederken şöyle buyurur. Bil ki insan bazen bir şimşek gibi kısa bir an içinde mukaddes bir makama, ilahi huzur götürülür ve kendini mümkün olan en büyük bağlılıkla Allah-u Teala'nın eşiğine girmiş bulur. Orada bu insan üzerinde Allah-u Teala'nın kudret ve sırrı görülür, yani tecelli. Bu tecelliler onun ruhuna hakim olurlar. Orada beşer lisanının ifade etmekten aciz kalacağı şeyleri görür ve hisseder. Şimşek gibi gelip geçen bu hali mütakip, insan önceki haline döner ve vecd halinin kaybolmasından dolayı kendi kendine elem duyar. Bunun üzerine kendinden kaçmış bu hale tekrar erişmeye gayret eder. Bilindiği gibi beş vakit namaz Müslümanlara Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hediyesidir. Süleyman Çelebi de mevlidinde buna şöylece işaret eder. Sen ki Miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Bunlar boş sözler değildir. Namaz kılan Müslümanın hareketlerine bakalım. Önce ayakta durur, ellerini kaldırır ve Allahu Ekber, Allah en büyük der. Böylece Allah-u Teala'dan başka her şeyden vazgeçer ve onun iradesine boyun eğer. Rabbinin azametine hamdü senada bulunduktan sonra, ilahi azamet karşısında kendisini o kadar mütevazi hisseder ki, eğilir ve hürmet ifadesi olarak başını indirerek, yegane azamet sahibi Rabbimin şanını yüceltirim der. Sonra kalkar ve kendisini hidayete eriştirdiği için Allah-u Teala'ya hamd ederek, Allah kendisine hamd ededin, hamdini işitir. Allah'ım hamdim sanadır der ve bir an tefekkür eder. Allah-u Teala'nın büyüklüğü ve kendi benliğinin küçüklüğü karşısında müteessir olur. O derece ki secdeye kapanır ve kemal-i tevazu ile başını yere koyar ve yegane yüce olan Rabbimin şanını yüceltirim der. Sonra bu hareketleri tekrar ederek Allah-u Teala'nın huzurunu onunla doğrudan doğruya ve şahsen karşılaşmak için onun yardımını diler. İki varlık karşılaştığı zaman daima bir selam alışverişi vardır. Müslüman bizzat Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah-u Teala ile arasında geçmiş olan karşılıklı selamlaşma tabirlerini kullanır, yani tehiyyat duasını okur. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana avucumun avuçlarının içinde olduğu halde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşehhüdü öğretti. Dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a mahsustur. Ettahiyyat, kavli ibadetlerdir. Es-salavat ise fiili ibadetlerdir. Et-tayyibat da mali sadakalardır. Ey Nebi, selam, Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah-u Teala'nın salih kulları üzerine de olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Kıymetli dinleyenler, işte İslam'da insanın en fazla yükselişi hem de günde 5 defa olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın huzurunda oluşu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracının hatırası olarak Allah-u Teala tarafından müminlere hediye edilen namaz budur. Bir kul namazda nasıl huşuya erer? 4 şeyle buyuruldu ve şunları beyan edildi. Helal lokma, abdest sırasında gafletten uzak durmak, ilk tekbiri alırken kendini huzurda bilmek, namaz dışındaki hakkı asla unutmamak, yani namazdaki huzur, sükun ve masiyetten uzak durma halini namazdan sonra da devam ettirebilmek. Anlatılıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz yaralanmış sonra da bayılmıştı. Bir ara gözlerini açınca sahabe-i kiram güneş doğmak üzere sabah namazını kılmayacak mısın diye sordular. İnsanlar namazı kıldılar mı dedi, evet kıldılar denildi. Kendisi alelacele namazı terk edenin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur buyurdu ve namaza durdu. Halen yaraları kanamaya devam ediyordu. Kıymetli dinleyenler, namazın
bazı yararlarına burada işaret etmek istiyoruz. Namaz Allah-u Teala'yı hatırlatır. Bakara suresinde "O halde beni anın, ben de sizi anayım, bana şükredin ki nankörlük etmeyin" buyuruluyor. Namaz dinin direğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "namaz dinin direğidir" buyurdu. Namaz verilen nimetlere karşı Allah-u Teala'ya bir teşekkürdür. Eğer şükrederseniz elbette nimetlerimi arttıracağım, İbrahim suresinde buyurulduğu üzere. Namaz vaktin kıymetini öğretir insana. Namaz insanların eşit olduğunu hatırlatır. Namaz zengini, fakiri, amiri, memuru ve her seviyedeki insanı camide yan yana getirir ve insan olarak Allah-u Teala katında eşit olduklarını, aralarında insan olmak bakımından bir fark olmadığını öğretir. Yine namaz müminin miracıdır. Namaz sağlığı da olumlu şekilde etkiler. İslam dini temizliğe büyük önem vermiş, namazın sahih olabilmesi için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olmasını şart koşmuştur. Bir başka husus, kıyamet günü ilk soru namazdan olacaktır. İnsanlar öldükten sonra dirilecekler ve Allah-u Teala'nın huzurunda dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerdir. O gün ibadetlerden ilk sorgulama namazdan olacaktır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, "Kulun kıyamet gününde hesabı ilk önce sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir" buyuruyor. Bir başka husus da namaz günahlara kefarettir. Namaz öyle faziletli bir ibadettir ki iki namaz arasında işlenen günahların silinmesine vesile olur.

olduğunu düşünün. Adam bu atını hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içerisinde tanıyamaz mı diye sordu. Sahabe, evet tanır ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak geleceklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun beş vakit namaz kılan ümmeti olduğunu kastetmiştir. Kıymetli dinleyenler, aklı başında olan her Müslüman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü kendisini tanımasını ister. Aksi takdirde Müslüman bir insan için en büyük ceza bu olur. Başka bir husus, sıkıntıya düşen Müslümanın en büyük manevi desteği namazdır. Rabbimiz ne zaman bir sıkıntıya uğrarsak hemen namaza sığınmamızı ve ondan yardım istememizi beyan buyurmaktadır. Bakara suresinde ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Kıymeti dinleyenler, namaz kılan insanları Allahu Teala kötülüklerden muhafaza eder. Yüce Allahu Teala şöyle buyuruyor: Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut suresi. Günümüzde namaz ibadeti sanki isteğe bağlı bir ibadetmiş gibi algılanıyor. Sanki namaz kılarsan iyi olur, kılmazsan da pek bir şey olmaz denilmek isteniyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslüman olup da onun sen namazdan muafsın dediği hiç kimse olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar bile namaz kılıyordu. Çünkü namaz Müslüman olanla olmayanı birbirinden ayıran en önemli göstergeydi. Onlar bile Müslüman gibi görünmek için namaz kılıyorlardı. Bugün namazı terk edenler acaba kime benzemek için namazı terk ediyorlar? Cenab-ı Hakk'a sığınırız ki bizi heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Câsiye suresi 45 ayetinde haber vermiş olduğu insanlardan kılmaz. Son olarak namazın ehemmiyetini bize anlatan bir hadis-i şerif ile programımızın bu ilk bölümünü sonlandırmış olalım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Eğer namazı düzgünse kurtulmuş olur. Yok namazı fasit ve bozuk olursa zarar eder ve sonu hüsran olur. Tirmizi hadis-i şerif. Kıymetli dinleyenler, burada anlatmaya gayret ettiğimiz bu konulardan alınacak dersleri de sizlere aktarmaya gayret edelim. Birinci husus, imandan sonra ilk yerine getirilecek ibadet namazdır. Bunu anlamış bulunuyoruz. İkinci husus, binada direkt ne anlama geliyorsa dinde namaz o manaya geliyor. Üçüncü husus, su maddi temizlik maddesi, namaz da manevi temizlik ibadetidir. 4. Allah-u Teala'nın nimetlerinden 24 saat yararlanan insanın günde 5 vakit namaz kılmamasına şaşmak gerekir. 5. Kıldığımız namazımız bizi haram ve yasaklardan alıkoymuyorsa namazımızı gözden geçirelim. Namazımızı bizi çirkinliklerden uzaklaştıracak şekle getirmeye gayret edelim. 6. Evimizde bulunan aile efradımızın da namaz kılmaları hususunda uyarılarımızı yapmaya devam edelim. Örneğin çocuklarımıza derslerinden evvel o günün namazlarını kılıp kılmadıklarını soralım. 7. Namazdan zevk almak için yiyecek ve içeceklerimizin helal olmasına gayret edelim. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümü burada bitiyor. İkinci bölümünde tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Programımızın başında ifade ettiğimiz üzere ikinci bölümde ihlas ve samimiyet konusunda elimizdeki eserlerde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. İhlas ve samimiyet hususunda bir kıssa var, onunla başlamış olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor, buyuruyor ki, sizden evvelki ümmetlerden 3 kişi yola çıktılar. Gece olması sebebiyle bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler. İyi amellerimizle dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi şöyle dua etti. Allah'ım, benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım fakat onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Elimde süt olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet gün ağarmaya başladı. Çocuklar ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Bunun üzerine taş bir parça açıldı. Lakin çıkılacak gibi değildi. İkincisi, dar bir zamanda kendisine muhtaç olmasını fırsat bilen amcasının çok sevdiği kızıyla birlikte olmak istemiş, o da 100 dinar getirirse buna razı olacağını bildirmişti. Çalışıp 100 dinar biriktiren bu genç, amcasının kızıyla birlikte olacağı sırada onun, "Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork, nikah olmadan benimle birlikte olma" demesi üzerine bundan vazgeçmiş, bu olayı naklettikten sonra, "Allah'ım, bu işi sırf senin rızan için yaptım. Bunun hatırına bizi bu beladan kurtar" diye dua etmiş, mağaranın kapısı bir parça daha açıldı ancak yine çıkılabilecek derecede değildi. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti. "Allah'ım, ücretle birkaç amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin biri ücretini almadan bıraktı gitti. Onun ücretini ürettim, onun hesabına mal çoğaldı, bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ücretimi ver" dedi. "Ben de şu gördüğün deve, koyun vesaire senin ücretinden üremiştir, al hepsini götür" dedim. O da "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme" dedi. "Ben de seninle alay etmiyorum, hakikati söylüyorum" dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü, hiçbir şey bırakmadı. "İlahi, Rabbim, eğer bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden def et." Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı. Onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Buhari'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Kıymetli dinleyenler, hadis-i şerifte samimiyetle, sadece Allah-u Teala'nın rızası gözetilerek yaptıkları amellerle dua eden 3 kişinin duasının kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Samimiyetle yapılan ameller ve ihlasla yapılan dualar kabul olunmaktadır. Hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere dar zamanlarımızda dualarımızın kabulüne vesile samimi amellerimiz olsun ki Hak Teala katında dualarımız müstecab olsun. Tirmizi hadis-i şerifte kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua ediniz ve biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Samimi, gönülden olmayan ibadeti ve duayı Allah-u Teala kabul etmiyor kıymetli dinleyenler. İhlasın tanımı hususunda da ihlas sözlükte arınmak, saflaşmak, kurtulmak manasındaki hulüs, halas kökünden üretilmiş olup bir şeyi içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamındadır. İhlas, ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah-u Teala için yapmak demektir. Daha geniş olarak ihlas, şirk ve riyadan, batıl inançlardan, kötü duygulardan, çıkar hesaplarından
ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete iyi niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca Allah-u Teala'nın rızasını gözetmeyi ifade eder. Fudail bin İyaz radıyallahu anh, insanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ihlastır şeklinde bir söz isnat etmekle birlikte, riya genellikle sırf Allah rızası için yapılması gereken amele gösteriş katmak anlamında kullanılıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kudüs-i Ruhu'ya göre ihlas, Allah-u Teala ile kul arasında bir sırdır. Bu sebepten melek onu bilmeyeceği için iyilik olarak yazamaz, şeytan da bundan habersiz olduğu için onu bozamaz. Heva ve heves de onu kendine meylettiremez. Ebu Ali Dekkak, ihlasın gösterişten kaçmak ve halkın nazarından korunmak olduğunu söyleyerek, ihlaslı bir kimse de riyanın bulunmayacağını söylemişlerdir. Ayetlerde ihlas, Allah Celle Celaluhu müminleri anlatırken, halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Beyyine suresi. Dini Allah'a has kılmak, Allah-u Teala'ya gönülden inanıp, samimiyetle ve içtenlikle yalnız ona kulluk etmektir. Dini Allah'a has kılmak, Allah-u Teala'ya kulluk etme, ondan isteme, sadece Allah-u Teala'nın dinini tanıyıp her türlü batıldan sakınmaktır. Zümer suresi 39'da, Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et buyurmuştur. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin samimi, ihlaslı olmalarına dikkat etmiştir. Yusuf Aleyhisselam hakkında şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. Meryem suresi 51. ayette Hazreti Musa'nın, Sa'd suresi 45-46 ayetlerde Hazreti İbrahim'in, İshak ve Yakup Aleyhisselam'ın ihlaslı, samimi peygamberler olduğundan bahsetmektedir. İhlas ile niyet arasındaki bağlantı hususunda da buyruluyor ki, ibadetlerin görünen tarafı şekli yönü olmakla birlikte, ibadetin özü, ruhu, niyet ve ihlastır. Ameller ancak niyetlere göredir. Buhari hadis-i şerifte, yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekte, eline geçecek sevap da Allah-u Teala'ya ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalı veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir buyurmuştur. Kıymeti dinleyenler, ameller ancak niyetlere göredir. Niyete göre muteber, makbul olur yahut olmaz. İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari isimli meşhur eserine, mukaddime ön söz olmaksızın doğrudan bu hadis-i şerif ile başlaması son derece anlamlıdır. Bu hadis-i şerifin içeriği, muhtevası bakımından Medarul İslam, İslam'ın temel esaslarından, rükünlerinden kabul edilen 4 hadisten biridir. Amelin sıhhat ve kemali niyetin halis olmasına bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözü şu olaydan sonra söylemiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Küçük kabilelere mensup bir adam Ümmü Kays isminde bir hanıma evlenme teklif etmişti. Kadın hicret etmedikçe kendisiyle evlenemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine o zat hicret etti. O hanım da kendisiyle evlendi. Bundan dolayı biz o kişiye Ümmü Kays Muhaciri ismini vermiştik. Taberani'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Sözlükte yönelmek, ciddiyet ve kararlılık göstermek gibi anlamlara gelen niyet, Allah-u Teala'nın rızasını kazanma arzusuyla ve onun hükümlerine tabi olmak üzere fiile yönelen irade denilmiştir. Niyet, kalbin hemen veya gelecekte fayda sağlayacağına inandığı tarafa yönelişidir. Allah-u Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra
Bunların iyi veya kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış, mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim de bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Bir şeye niyetlenip tam yapacakken bir sebeple yapamamak. Yüce Allah-u Teala'nın kulunun içinden geçirip yapmak istedikleri şeyleri yapacakken gerçekleştiremediği iyiliklere bir iyilik, yine içinden geçirip yapmak isteyip yapacakken gerçekleştiremediği kötülüklere dahi bir iyilik sevabı takdir ederken, hadis-i şeriften ecir sevap hususunda niyetin ne kadar da önemli olduğunu anlıyoruz. Niyet amele döner ve iyilik olursa o kişiye 10 mislinden 700 misli ve daha fazlası sevap yazılabiliyor. Kıymetli dinleyenler, insanın fiilinin gerçekleşmesi niyet, azim, kast, eylem şeklindedir. Bir şeyi yapmayı içinden geçirmek niyet, karar vermek azim, yönelmek kast, gerçekleştirmek eylemdir. Niyetle mübahlar, adetler ibadete dönüşür. Yürümek mübah bir iş iken, camiye cemaatle namaz kılmak için olursa, sevap kazandıran bir amel olur. Hasta ziyareti adetten gördüğümüz sıradan bir ziyaret iken, niyeti Allah rızası için bir hasta ziyareti olursa, bu sevap olacaktır. İlim tahsili günlük hayatımızda dünyevi bir iş iken, Allah rızası için olursa, o zaman uhrevi yönü olan kişiye sevap kazandıracak bir salih amel olur. Yolda giderken eziyet veren bir taşı kaldırıp kenara Allah rızası için konulsa bu sevap olur. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarılan üç kişi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde aleyhinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır buyurmuştur. Birincisi şehit edilen kimsedir. O Allah-u Teala'nın huzuruna getirilir, Allah-u Teala kendisine olan nimetlerini anlatır, o da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak, öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, ya Rabbi senin uğrunda savaştım, öyle ki şehit edildim der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, yalan söyledin. Sen yalnızca cesur denilsin diye savaştın, gerçekten de öyle denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Allah muhafaza ya Rabbi. İkincisi ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an da okuyan adamdır. O huzura getirilir. Allah Celle Celaluhu. Kendisine olan nimetlerini anlatır, o da itiraf eder. Cenab-ı Hak bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, ilim tahsil ettim, onu başkalarına da öğrettim, senin uğrunda Kur'an da okudum der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, yalan söyledin. Sen alim denilsin diye ilim öğrendin, iyi okuyucudur desinler diye Kur'an okudun. Hakikatte de öyle denildi. Sonra hakkında emrolunur ve ateşe, yani cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın kendisine genişlettiği, malın her çeşidinden verdiği adamdır, zengin. O getirilir. Allah-u Teala ona olan nimetlerini anlatır, o da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak, öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam, hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. Malımı ancak senin yolunda harcadım der. Cenab-ı Hak buyurur ki, yalan söyledin. Onları ancak cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim öyle de denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Müslim hadis-i şerifi. Kıymeti dinleyenler, din samimiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini bize öz bir şekilde şöyle anlatmıştır. Din samimiyettir. Orada bulunan sahabeden bazıları ya Resulallah din kime karşı samimi olmaktır diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap buyurdular. Allah-u Teala'ya, kitabına,
Resulüne, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır. Müslim hadis-i şerif. Kıymetli dinleyenler, ihlas ve samimiyet hususunda buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimizin rızasını gözeten, samimi, ihlaslı kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yehşa' ve min nefsin la teşba'

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
0: Sözün özü.
2: Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz biliyorsunuz şuurlu bir Müslüman olmak üzerine programımızı yapıyoruz. Her hafta bir konuda Müslümanın nasıl şuurlu olması gerektiğini söylüyoruz. Bu haftaki programımızda da umre konusunda bir Müslüman hangi şuura sahip olmalı bundan bahsedeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi anlattığımız bir konunun fıkhi yönünü anlatmıyoruz. Yani bunun farzı neydi, vacibi neydi, sünneti neydi, fazileti neydi, sevapları, günahları bunlardan bahsetmiyoruz. Şuur diyoruz. Yani bir Müslüman hangi bilinçle, hangi şuurla bir ibadeti yapmalı, bir işi yapmalı bunlardan bahsediyoruz. Çünkü insana şuur da lazım. Şuur olmazsa diğer farz, vacip, sünnet, müstehap bunları zaten yapmıyor. Onları yapmama sebebi zaten şuur olmaması. O yüzden bir Müslüman her konuda şuur sahibi olması lazım. Her konuda her bilgiye sahip olmayabilir ama şuurlu olabilir. O yüzden biz gönül dünyamızda herhangi bir konuda hangi bilgiye sahibiz ve hangi şuura sahibiz burada kendimizi bir kontrol etmemiz gerekir. Umre konusunda da tabii ki son zamanlarda çok fazla rağbet var. Ama bunun yanında bakıyoruz ki bir Müslümana yakışmayan hareketler de var, durumlar var. Kimisi gitmeden önce bakıyoruz bazı yanlışlar içerisinde, kimisi işte otobüs beklerken, kimisi havaalanında, kimisi işte oraya varınca otelde, Kabe'de, Medine-i Münevvere'de, uçakta birçok noktada bakıyoruz ki bir Müslümana yakışmayan davranışlar görebiliyoruz. İbadet esnasında orada yine bakıyoruz. İbadetin sevabını yok edecek, azaltacak davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Yani tam bir şuura ermemiş. Hangi niyetle geldiğinin farkında değil. İşte bunları hatırlatıyoruz. Bizler Müslümanlar olarak ne yapmamız lazım? Bir şuur sahibi olmamız lazım. Ne olursa olsun ben bu ibadeti veya bu davranışı, bu hareketi, bu işi şu şekilde yapmalıyım diyebilmeliyiz. İslam'ın emrettiği nedir? Ben onun dışına çıkmamalıyım diye bu şuura ermesi gerekir. Her ne sebep olursa olsun terk etmemeliyim şuuruna ermesi gerekir. Umre biliyorsunuz ki kutsal topraklara gittiğimiz zaman Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de belli ibadetler ve ziyaretlerden oluşan sünnet olan bir ibadet. Bu ibadeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş. Özellikle Ramazan ayında yapmamızı çok tavsiye etmiş. Bir hac sevabına denk geleceğini söylemiş. Bunun gibi çok fazla zaten faziletlerini duyuyoruz. Sevaplarını duyuyoruz. Bir Müslümanın muhakkak ömrüne bir defa da olsa gitmesi gerektiğini hocalarımız söylüyorlar. Önemi anlatmakla bitmez. Burası ayrı bir konu. Ve bunu da tabii ki zaman zaman okumalıyız kitaplardan veya hocalardan dinlemeliyiz. Umrenin fazileti nedir? Niçin umre yapmalıyız? Bunları zaman zaman ne yapmamız lazım? Dinlememiz lazım ki gönlümüzdeki o niyet hiç bozulmasın. Şimdi umre konusunda şuur dedik. Bir Müslümanın öncelikle niçin umre yapması gerektiği şuuruna ermesi gerekir. Ben neden umre yapmalıyım? Öncelikle niyetimiz ne olacak? Allah rızası için. Ben sırf Allah rızası için aslında bu umreyi yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yap dediği için yapıyorum. Yoksa niyetim insanlara göstermek değil, fotoğraf çekmek değil, orada gidip canlı yayın yapmak değil. Geldikten sonra bunu insanlara böyle göstere göstere anlatmak, başka niyetlerle anlatmak değil. Benim niyetim sadece ve sadece Allah-u Teala'nın rızası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak. Ben bu şuura sahibim. Ve çok önemli bir niyette şu olmalı. Alimler, veliler böyle tavsiye etmişler. Hizmet niyetiyle gidin demişler. Yani sen aslında ben oraya güzel bir hac yapmaya, güzel bir umre yapmaya gidiyorum deme. Sen orada insanlara hizmet yapmaya diye git. Allah-u Teala o hizmetinin hatırına senin umreni veya haccını kabul eder. Sana mükafatlar verir demişlerdir ki Allah dostları böyle yapmışlar.
ve gittiklerinde de hep insanlara hizmet etmenin yollarını aramışlar. Bugün insanlar para veriyorum diye hizmet bekliyor. Böyle bir zamandayız. Yani ekstra bir hizmetler bekliyorlar. Öyle isteklerde bulunuyorlar ki insan şaşırıyor. Hani diyorsun ki kutsal topraklara gelmiş bir insan bu istekte de bulunur mu? İşte insanda bir şuur olmazsa her türlü istekte bulunabilir. Hani bir özel okul var, bir devlet okulu var. Öğrenciler bakıyorsun devlet okulunda ne oluyor? Bir disiplin içerisinde olurken, bir kurallara uymaya çalışırken ama özel okulda bakıyorsun ben para veriyorum buraya diyor. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman gelmem diyebiliyor. Oysa ki şuurlu olsa öyle demez değil mi? Yani o eğitimi alması gerektiğini bilse, hangi okula giderse gitsin, alması gerektiğini biliyor olsa o ciddiyeti elde eder. İşte bu hayatımızın her alanına yansımış ve maalesef umre konusunda da bu bizim hayatımıza yansımış durumda. İnsanlar gerek burada yola çıktığında, gerekse oraya vardığında veya döndüğü zaman havaalanlarında öyle şeyler sizlerden istiyorlar ki neticede ben para verdim diyor. Veya işte sizi tehdit ediyor. Bir daha gelmem bak sizinle diyor bunu yapmazsanız. Çünkü para vermiş. Yani pazara gitmiş, para verdi, karşılığında domates almış. Para verdin, karşılığında işte meyve aldın, sebze aldın, kıyafet aldın. Para verdin, adam sana vermezse dersin ki hani domatesi ver, parasını verdim. Umre böyle bir şey değil ki. Hac böyle bir şey değil. Yani ben para verdim, karşılığında umre satın aldım diyemeyiz haşa. Parayı niçin veriyorsun sen? Belli yapılması gereken şeyler var. Firmaya onun için veriyorsun. Bu firmanın bu işleri yürütebilmesi için de bir paraya ihtiyacı var. Kar da yapması lazım ki orada çalışanlar hayatlarını idame ettirsin. Oteliydi, uçağıydı, işte vergileriydi, belli şeylerdi, bir sürü masrafları var vesaire. Bunlar için sen para veriyorsun. Yoksa sen ibadetin karşılığında para vermiyorsun ki. Bir tane umre firmasında çalışan tanıdığım şöyle söyledi. Bir amcayı dedi buradan umreye gönderdik. Sonra oraya gittiği zaman burayı aradı. Bursa'yı dedi aradı. Ve dedi ki şeyde odada televizyon yok diye dedi sitem etti. Nasıl televizyon olmaz? Evet biz hangi niyetle gittik ve hangi istekte bulunuyoruz? Yine ben kendim gittiğimde şöyle bir şeye şahit olmuştum. Bir tane umreci dedi ki otelde her katta neden zemzem suyu yok dedi. Oysa ki hemen Kabe'nin yakınındayız. Kabe'ye 5 vakit zaten gidiyorsun. Kana kana orada zemzem içiyorsun. Ve her gittiğinde istersen bidonla doldur otele getir iç kimse sana bir şey demiyor. Ne otelde engel var ne de orada doldurmana bir engel var. Pet şişelere doldurursun gelip içebilirsin istediğin zaman. Ama İnsanlar para verdiği için karşılığında ayağına kadar çok farklı hizmetler istiyorlar. Ve bu bir şuursuzluk. Sonra hoca ona dedi ki biz dedi daha önce de işte koymuştuk dedi yine katlara. Demek ki daha önce de böyle isteklerde bulunanlar olmuş ki hocalar yapmış bunu. Ama dedi hep yerlere döktüler, israf ettiler. İşte hijyen olmadı, basıyorlar orası çamur oluyor, kirli oluyor. Bu defa da kaldırdık. Zaten yakındayız Kabe'nin, alıp gelebilirsiniz, içebilirsiniz diye. Ama ısrarlı adam yine de olması gerektiğini söyledi. Şimdi bazı şeyleri biz kaçırıyoruz. Yani güneş var karşında, güneşe talip değilsin de işte başka küçücük ışıklara talip olmuşsun. Oysa sen Kabe'ye gitmişsin, Allah-u Teala sana Kabe'yi nasip etmiş. Her gün namaz kıldığımız yeri bize nasip etmiş. Namazda yöneldiğimiz yeri bize nasip etmiş. Öyleyse bundan daha güzellik ne olabilir? Alemlerin sultanının ayak bastığı topraklara ayak basmışsın sen. Sen İbrahim Aleyhisselam'ın toprağa ayak bastığı yere basmışsın. Orada yürümüşsün. Onların nazar ettiği, baktığı o dağlara bakmışsın. Daha hangi şeyi ararsın. Yani başka senin ne teselli edebilir, ne mutlu edebilir. Değil mi? Git orada kana kana zemzem iç. Hacer annemizin geldiği yere gelmişsin sen.
İsmail aleyhisselamın geldiği yere gelmişsin, canını Allah'a kurban ettiği yere gelmişsin. İşte bizler şuurlu bir Müslüman olmak için, umre konusunda güzel bir şuura ermek için bunları tefekkür etmeliyiz buradayken. Ben nereye gidiyorum? Öncelikle bunu düşünelim. Yani buna aslında niyet diyoruz. Niyette bir şuur. Başlangıçtayız. Umre'ye yazıldık. Ben nereye gidiyorum? Orada benim için neler var? Düşüneceğiz tek tek. Kabe'ye ilk gidiyoruz veya ilk Medine-i Menevvere'ye gidiyor olabiliriz. Hangisine gidiyorsak önemli değil. Neticede sonrasında diğerinde de gideceksin. Yani ilk Medine'ye gidiyorsan sonra Kabe'ye gideceksin. İlk Mekke'ye gidiyorsan sonra Medine'ye gideceksin. Herkesiyle ilgili de niyet konusunda bir şuur elde etmek. Bunun için kitap okuyabiliriz. İnternetten bazı şeyler dinleyebiliriz. Veya yazıp internete yazdığımızda çıkabilir. Mekke'de, Medine'de neler var? Kimler yaşamış? İlk önce zaten alemlerin sultanının doğduğu yer. Evdeyim. Umre'de yazılmışım. Düşünüyorum böyle, tefekkür ediyorum. Veya otobüste giderken, serviste giderken, iş yerindeyken düşünüyorum ben nereye gideceğim? Gittiğim yer neresi? Düşünüyorum, diyorum ki Ya Rabbi, ben senin Habibim dediğin, sevgilin olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, İslam'ı yaydığı, nazar ettiği ve ayrılmak istemediği topraklara gidiyorum. Bir veli zat oraya gitmiş, Medine-i Münevvere'de böyle yürüyor. Sağa sola bakıyor muhabbetle, öyle mutlu, öyle mutlu ki, yani tabiri caizse sanki cennetle müjdelenmiş. Böyle bir mutluluk içerisinde Medine sokaklarında yürüyor. Ve diyormuş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beldesi ne kadar güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beldesi ne kadar hoş. Bakın nasıl bir şuura ermişler. Oranın taşına, toprağına hasret kalmışlar. Niyet öyle, çünkü buradan giderken ne yapıyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir yerinde hatırası var o topraklarda. Onu düşünüyorlar. Şimdi onun için gidersen başka şeylere takılır mısın? Aklına başka şeyler gelir mi? Aklına orada televizyon gelir mi? Haberler gelir mi? Ne bileyim, vaktini daha fazla alışverişte geçirebilir misin orada o zaman? O zaman niyet konusunda bize bir şuur lazım. Ya Rabbi, ben alemlerin sultanının doğduğu o evin olduğu yere gidiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman döndü Mekke'ye doğru baktı. Eğer kavmin beni buradan çıkarmasaydı dedi gitmek istemezdim. Ey Kabe, senden ayrılmazdım. Ey Mekke, senden ayrılmazdım. Ya Rabbi, Habibinin o ayrılmak istemediği, çok sevdiği o topraklara gidiyorum ben. Ona gitmek istiyorum. Oraya kavuşmak istiyorum. Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın, daha nice peygamberlerin orada bulunduğu, ayak bastığı o topraklara gidiyorum. Senin bizlere buyurduğun, her gün namazdayken yönünüzü dönün dediğin, işte o Kabe'yi görmeye gidiyorum. Artık hangi yöne dönersen dön, Kabe'de kıble oluyor değil mi? Kabe'nin etrafında, yani Kabe'ye doğru döndüğünüzde hangi tarafta durursanız durun kıble. İşte ben o huzura ermeye, o mutluluğa ermeye gidiyorum. Nice alimler, nice veliler, nice sahabeler, nice peygamberler o Kabe'nin etrafında dönmüşler. Oraya ayak basmışlar, o Kabe'ye nazar etmişler. Kabe'nin etrafındaki dağlara bakmışlar, onlara nazar etmişler. Ya Rabbi, ben onlara böyle doya doya bakmaya gidiyorum. Niyetim böyle. Orada her ülkeden insanlar geliyor. Ben onlara hizmet yapmak istiyorum. Rahmetli Seyyid Abdülbaki Hazretleri Umre'ye gittiği zaman veya hacda olabilir, kutsal topraklara gittiği zaman Kur'an-ı Kerim okuyormuş orada. Kur'an-ı Kerim okurken rahlelerin yanına oturmuş. Gelenlere de bir taraftan bir eliyle rahle veriyor. Hem Kur'an-ı Kerim okuyor hem hizmet yapıyor. Bakar mısınız? Yani bir taraftan ibadet, bir taraftan hizmet. Niyetleri çok güzel. Tam şuura ermişler. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim okuyup bir taraftan da gelene böyle eliyle sehpa verirken
Birisi gelmiş demiş ki ya efendim hani siz yorulmayın ona hürmeten. Ben demiş vereyim isterseniz biz verelim gelenlere rahleyi demiş. Demiş olmaz. Bu benim hizmetim. Siz kendinize gidin başka hizmet bulun. Onların niyeti neydi? Oraya gitmedeki Müslümanlara hizmet etmek. Hizmetin şerefi çok büyüktür. İnsanın yaptığı bir ibadet sadece kendine fayda verir ama hizmet ümmete fayda verir. O yüzden hem ibadet yapacağız hem de hizmet yapacağız. Bir niyetleri de nedir o zaman? Orada Müslümanlara hizmet etmek. Sadece orada değil, buradan başlayacağız. Hemen gittik, dediler ki falan yerde toplanacağız. Umre'ye gidilecek. Orada insanlara hizmet yapalım. Beklemeyelim burada görevliler yapsın. Ne olacak yani sanki? Bu firmanın görevlisi nerede? Valizimizi niye almıyor? Niye bize yolu göstermiyor? Niye otobüse bindirmiyor? Böyle şeyler içerisinde olmayalım. Biz ibadet yapmaya gidiyoruz. Soralım hemen nasıl bineceğiz? İşte hangi otobüs? Valizleri nereye koyacağız? Şuraya hemen diğerlerine de söyleyelim. Gelin şurası yardımcı olalım. Hizmet yapıyorsun sen çünkü. Sen para karşılığı bir malı almıyorsun. Lütfen buna dikkat edelim. Bu şuura erelim. Orada yardım edersin. Otobüste insanlara yardım edersin. Su isteyene su verirsin. Otobüsten indikten sonra havaalanında yardım edersin. Valizini kimisini taşırsın. Kimisini check-in işlemlerinde yardım edersin. Uçağa binerken yardım edersin. Uçaktan indiğin zaman orada bir hizmet nasip olur. Kimisine bir lavaboları gösterirsin. Kimisine yemek yerini gösterirsin. Kimisine mescidi gösterirsin. Yani o kadar çok hizmet insan istedikten sonra var ki. Kabe'ye gideceğin zaman orada insanlara otobüse binmesi için saatlerini söylersin. Hadi Kabe'ye gidelim diye davet edersin. Kabe'de bir sürü insanlara hizmet yapacağın alanlar var. Dolayısıyla en önemli niyetlerimizden bir tanesi de ne o zaman? Hizmet niyetiyle gitmek, o şuura ermek. O zaman ayrı bir tat alırız. Allah-u Teala gönlümüze o hizmetin şerefinden dolayı onun bereketiyle çok farklı bir muhabbet verir gönlümüze. Daha bunun gibi birçok güzel niyet şuuruna erebiliriz. Orada neler var? Bunları tek tek araştırırız. İşte zemzem. Ben kana kana zemzem içmeye gidiyorum. Şifa niyetine. Ve zemzem içerken dua etmek istiyorum. Kabe'ye bakmak sevapmış. Ben gideceğim doya doya ona böyle bakacağım. Başka şeyle ilgilenmeyeceğim. Dünyalık düşünmeyeceğim. Varıyorsun adam Kabe'nin orada Türkiye'deki siyaseti konuşuyor. Otele geliyorsun. Otelde lobide oturuyorsun. Bakıyorsun işte haber açmışlar. Türkiye'deki haberleri takip etme derdinde. Kimisi futbol işte konuşma derdinde. Zaten kısa bir süreyle gelmişsin. 15 günlüğüne geldin. Belki 20 günlüğüne en fazla geldin. O zaman ilk şuurumuz ne? Niyet. Niyet konusunda güzel bir şuura ereceğiz. Ve para karşılığında bir mal almadığımızı kendimize telkin edeceğiz. Ben ibadet yapmaya gidiyorum. Her ne kadar para versem de bu işe. Evet, bu karşılığında mal almıyorum bu parayla. Bu masraflar için veriyorum. Buradaki insanlar da bana hizmet için var. Bu niyette olursa her şey güzel olur. Eksikler olsa da insan ibadet şuurundan kopmaz. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, umre konusunda şuurlu bir Müslüman olmakla ilgili konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk şuur olarak niyetten bahsettik. Bir Müslümanın hangi niyetle o kutsal topraklara gitmesi lazım? Bununla ilgili kısa kısa bilgiler vermiş olduk. Şuurlu bir niyet sahibi olduktan sonra geldik nereye? İbadete. Yani biz buradan yola çıkmadan önce niyetlendik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beldesine gitmek için, nice peygamberlerin yaşadığı yere gitmek için, nice alimlerin, velilerin, sahabelerin hatırasının olduğu yere gitmek için ve Müslümanlara hizmet etmek için böyle bir şuur niyetinde bulunduk ve yola çıktık. Daha sonra işte Allah-u Teala'nın izniyle diyelim ki Mekke-i Mükerreme'ye vardık ve Kabe'yi muazzamada ne yapacağız? İlk umremizi tavafımızı yapacağız. Kabe'ye biliyorsunuz ki giderken ihramlı gitmek gerekiyor muhakkak. İhramımızda hocalar zaten bize söylüyorlar. İhramlarımızı giydik erkekler için. Daha sonra Kabe'yi muazzamaya yavaş yavaş gidiyoruz. Hocalarımız bize ne diyorlar? Yaklaştığımız zaman Kabe'yi görmediğimiz bir noktada gözlerinizi kapatın. Kabe'yi görene kadar açmayın. Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü insan her gittiğinde yeni bir heyecanla gitmesi lazım. Her gittiğinde sanki ilk defa Kabe'ye kavuşuyor gibi gitmesi lazım. Hani böyle bir arabada giderken rastgele sağa sola bakarak giden bir insan gibi değil. Hocalarımız gerçekten öyle diyorsa öyle yapalım. Orada bir şuur içerisinde olalım. Tefekkür edelim, yani aslında onu fırsata çevirmemiz lazım. Böyle boş boş da gözlerimizi kapatıp yürümeyelim. Ne yapacağız? Gözlerimizi kapattık, yavaş yavaş yürüyoruz. Gerçekten başımızı kaldırmadık, Kabe'ye bakmıyoruz. Devam ediyoruz ve gönlümüzden niyetimizi tazelemeye devam ediyoruz. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Sen buraya gelmeyi bana nasip eyledin. Ya Rabbi, biraz sonra ben Kabe-i Muazzama'nın karşısına senin izninle geçtiğimde ona doyasıya bakmak istiyorum. Oranın feyizinden, bereketinden nasiplenmek istiyorum. Ya Rabbi, sadece ben buraya senin rızan için geldim. Başka bir niyetle, başka bir gayeyle gelmedim. Ne olur benim niyetimi güzelleştir. Ya Rabbi, senin rızan için ibadet yapmaya geldim. Böyle düşünerek, tefekkür ederek, o zamanla boş geçirmeyerek gidiyoruz. Şimdi böyle olursa insan yine bu ibadet şuurundan kopmaz. Aksi takdirde görüyoruz ki maalesef hocalarımız gözünüzü orada kapatın, yavaş yavaş gelin dediğinde gözünü açanlar var. Yani böyle gözünü açmış sağa sola bakınıp duruyor. Şimdi nasıl sen o ibadet şuuruna ereceksin, nasıl o moda gireceksin orada, değil mi? Yani hocaların bunu burada söylemesi rastgele bir şey değil ki. Sen hem niyetini tazile, bir tefekkür ederek gel, istifade etmek için gel. Oradaki peygamberleri düşün. Kabe'nin etrafında hem yaşamış olan hem metfun olan peygamberleri düşün. Nice sahabeleri düşün. Tefekkür et. Allah-u Teala'nın rahmetinin indiği yer olan Kabe'ye gelmişsin. Her gün namazda yöneldiğin Kabe'ye gelmişsin. Ve artık Kabe'nin karşısına geldin. Sıra sıra dizildiniz ve hoca dedi ki şimdi açın gözlerinizi ve Kabe'yi seyredin dedi. Ve açıyorsunuz gözlerinizi Kabe'ye güzel bir niyetle ve kavuşmanın sevinciyle bakıyorsunuz. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Sevinç şuuru. Sevinç konusunda bir şuur elde etmeliyiz Kabe'ye karşı. Biliyorsunuz ki İslam dininde en önemli şeylerden bir tanesi de sevinmektir. Ahiretle ilgili güzel olan ne varsa hepsine kavuştuğumuzda sevinmeliyiz. Çünkü Allah-u Teala sevinmemizi istiyor. Alemlerin sultanı sevinmemizi istiyor. Allah-u Teala'nın veli kulları, yine sahabeler hep sevinmişler ve sevinmemizi istemişler. Çünkü ahiretle ilgili bir şeyde insanın sevinmesi memnuniyetini gösterir. Yani sen aslında Allah-u Teala'ya diyorsun ki ya Rabbi, ben bu ibadete kavuştuğum için mutluyum. İyi ki sen bu ibadeti nasip etmişsin.
namaz vakti geldiğinde seviniyorsun. Yani bir an önce böyle kılayım çıkayım, haşa aradan çıksın modunda değilsin. Öyle bir sevinç içerisindesin ki zaten bekliyorsun sen onu. Ve ezan okunduğunda böyle yani içinin yağı eriyor. Öyle bir sevinç, öyle bir mutluluk içerisindesin ki ya Rabbi sana şükürler olsun. Öğle namazına kavuştum ben. Bu nasıl bir mutluluktur böyle? Böyle bir sevinç içerisindesin. Kabe'ye vardığında da kavuştun ona artık yani. Yani o kavuşmanın şuuruna eriyorsun. O şuurla o sevinci yaşıyorsun. E şimdi bakıyoruz. Ablamız Kabe'ye gelmiş, gözlerini aç dedi hoca. Eline telefonu almış, canlı yayın yapıyor. Yani ne desek şimdi? Bir şey söylesen kırılıyorlar. Bir şey söylesen, ya hocam ben para verip de geldim bu firmaya diyor. Bu para şuurundan çıkmamız lazım. Şu para verdim de karşında bir hizmet alıyorum mantığından çıkmamız lazım. Biz ibadet yapmaya gidiyoruz. Şunu demiyoruz tabii ki, ya sen para verdin, bunu umursama, adam sana istediği gibi kötü hizmet versin, görme. Hayır, o değil. Sana en güzel hizmeti vermesi lazım. Vermek için gayret etmesi lazım. Aksaklıklar olur, bu ayrı konu. Bu ayrı bir konu olarak işleyeceğimiz şey. Ama sen böyle kimse bana müdahale edemez tavrında olursan, ben para verip de neticede buraya geldim, ben bireysel gelmedim, bu firmayı niye seçtim falan, böyle bir hava içerisinde olursan işte o Kabe'deki o feyzi, o rahmeti kaçırırsın. Bırak şu video çekmeyi, bırak fotoğraf çekmeyi, bırak canlı yayın yapmayı. Elbette ki orada bir fotoğraf çekilirsin. Elbette ki sevenlerine gönderirsin. Ama bunun zamanı var. Daha sen Kabe'ye yeni geliyorsun ve elinde telefon, canlı yayın yapma derdindesin. İşte Kabe'yi ilk gördüğümüz an sevgili izleyicilerimiz paylaşmış. Neyi kaybettin sen? Sen o işi yaparken aslında Kabe'yle beraber olma zevkini kaybediyorsun. Ona kavuşmanın zevkini kaybediyorsun. Ona kavuştuğun için o sevinç, o sevince ermenin zevkini kaybediyorsun. İnsan bir sevdiğine kavuştuğu zaman başka şeyle meşgul olur mu? Meşgul olursan ne der sana sevdiğin? Sen beni hiç özlememişsin. Ben senin yanına geldim, işte elinden telefon düşmüyor. Ben senin yanına geldim, sen gitmişsin orada televizyon izliyorsun mesela. Düşünün, yani yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı ziyarete gittiniz. Yerini öğrenmişsiniz. Aa, orada mı yaşıyordun? Gittin, sarıldınız, oturdunuz. Sen daha ilgilenmiyorsun. Bana şurada bir televizyon aç, ben şurada bir film izleyeceğim diyorsun. Olur mu yani sana? Ne dersen o arkadaşın, Allah Allah, sen beni hiç özlemedin mi? Yani sen daha yeni geldik, bir hal hatır sormadık, bir şey yapmadık diyorsun ki ben televizyon izleyeceğim. Ya da işte telefonunu alıyorsun elinde, ya ben telefonla biraz surf yapacağım, biraz takılacağım şöyle. Biraz sonra muhabbet ederiz seninle diyebilir miyiz? O zaman diyor ki yani sen, yani ben hiç özlememişsin, bu arkadaşlara dostlara da sığmaz bu yaptığın yani. Sen şimdi Allah-u Teala'nın Allah-u Teala zamandan mekandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın evine gelmişsin. Allah-u Teala seni misafir etmiş. Kavuşmuşsun ama sen canlı yayın yapma derdindesin. Bir de yazıyorlar sosyal medyadaki hesabında. Kimler işte dua istiyorsa canlı yayında dua edeceğim. Elbette ki insanlardan dua isteyeceğiz. Bu da çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Efendimiz kendisinden izin istediğinde umre için ne dedi? Kardeşlik, duanda bana da yer verir misin dedi. Muhakkak biz dua istemeliyiz ve dua etmeliyiz. Yani Allah dostları da her umreye gidenden muhakkak dua istemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemiş. Ve dua da etmişler gittikleri zaman. Ama bunu böyle bir ayrı bir etkinlik haline getirmemeliyiz. Bu şuur, bu bir şuursuzluk olur orada. Canlı yayını açmışsın, yazıyorsun orada veya söylüyorsun. Evet, bekliyorum. İşte 15 dakika daha canlı yayına devam edeceğim. Kimler dua et diye yazarsa onlara dua edeceğim falan. Paylaşabilirsin, yaz, dua et, isteyenler yazsın diyebilirsin, yazarlar. Daha sonra da müsait bir vaktinde açarsın telefonunda, kimler dua istediyse onlara dua et. Bunlar güzel şeyler, buna yanlış değil.
Ama o ibadet esnasında bunu yapmaya çalışırsan ibadette olmaz ki. Sen dua edecekken başka şeyle meşgul oluyorsun. Tavaf esnasında mesela, değil mi? Kabe'ye 7 defa döndüğümüzde buna ne diyoruz? Şaht diyoruz. Her bir şaht 7 olduğunda bir tavaf olmuş oluyor. Yani 7 defa Kabe'nin etrafını döndüğümüz zaman bir tavaf yapmış oluyoruz. Şimdi bakıyoruz, tavaf yapıyor hac veya umreye gelen kişi. Tavaf yaparken telefonunu açmış, canlı yayın yaparak tavaf yapıyor. Evet kıymetli işte izleyicilerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, şu anda tavafın 3. şavtındayız. Canlı yayın yapmış. Şu anda 5. şavttayız. Oysa ki Kabe'nin etrafında tavaf yaparken o her bir şavtta biz sadece ve sadece dua etmeliyiz. Güzel bir niyetle gönlümüzü Allah'a vermiş, kalbimizi Kabe'ye çevirmişiz. Kabe'den yönünü çevirmemek gerekiyor, değil mi? Çevirirsen olmuyor. Kalp ve Kabe hiç yönünü birbirinden ayırmaması gerekiyor bak. Niçin böyle? Bunu bir şuur yapalım bu konuda. Niye böyle? Hocalarımız ne diyorlar? Sol omuz Kabe'ye dönecek. Yani sol omuzdan kasıt ne? Sol tarafında kalbin var. Kalp Kabe ile karşı karşıya olacak sürekli. Böyle yuvarlak çizginin etrafını döndüğün zaman hep Kabe'ye doğru kalp oluyor. Kalbini hiç Kabe'den çevirmiyorsun yani. Diğer omuzunu çevirirsen olmaz. Hep kalbinin olduğu taraf Kabe'de olmak zorunda. Yani sen zahiren kalbini oraya çevirdiğin gibi sana bir mesaj var. Sen burada bir şuura er deniyor. Kalbini de Kabe'den ayırmaman gerekiyor. Yani sadece et parçası olarak kalbin Kabe'ye karşı olmayacak. Kalbinin içi de öyle olacak. Niyetinle de sen öyle olacaksın. Ama sen şimdi elinle, gözünle, dilinle, kulağınla başka yerde olursan kalbin nasıl Kabe'de olabilir? Sadece yön olarak Kabe'ye yönelmiş olursun. Aklında başka şeyler var. Ya muhabbet ediyorsun orada, ya canlı yayın yapmışsın veya başka şeyler içerisinden etrafını dönüyorsun. Oysa kitaplarımızda Kabe'yi tavaf ederken yapılacak dualar var, değil mi? Her bir şafta bir dua yazmışlar. Yapılacak dualar. Başka dua da edebilirsin ama en azından kendine engel olamıyorsan, bunu yapamıyorsan bir umre kitapçığı alırsın. Umre duaları olan bir kitapçık alırsın. Her bir şafta okunacak duayı açarsın. Onu o kitaptan okuyarak tavaf edersin. Bu sayede başka bir şeye dikkatin de kaçmaz. Yani bir yöntem bulmalıyız. Dikkatimizin dağılmaması için ve bir şuurla o tavafı yapabilmek için. Yine aynı şekilde diğer alanlarda da tavafı yaptık. İşte 2 rekat namaz kılacağız. Özellikle hanım kardeşlerimizin namaz kılarken dikkat etmesi lazım. Uygun bir yerde namaz kılması lazım. Maalesef ki burada da bir şuursuzluk zaman zaman görebiliyoruz. Görevlilerin bütün ikazlarına rağmen ablamız tutup Kabe'nin önünde namaz kılmaya çalışıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın makamının olduğu yere namaz kılmaya çalışıyor. Yani erkeklerin içerisinde namaz kılmaya orada zorla uğraşıyor. Görevli hayır, kadınlar arka tarafa geçsin demesine rağmen. Şöyle bir şey var toplumumuzda. Bilmiyorum diğer ülkelerde bu var mı? Böyle mübarek gün ve gecelerde ve kutsal yerlere gittiğimizde insanlar sanki oraya kendisini attıktan sonra haram helal kalmıyor daha. Ulu camide bakıyoruz, kadın erkek yan yana namaz kılıyor. Emirsin Hazretleri'ne ben kendi gözlerimle gördüm. Kadir gecesinde kadın erkek yan yana namaz kıldılar. Yani öyle bir şuursuzluk ortada var ki Kadir gecesiyle ilgili bir şuur elde etmişsin. Evet ama eksik bir şuur var sende. Namazla ilgili bir şuur elde edememişsin. Nasıl yan yana orada kılıyorsun? Aman yeter ki diyor, yani ben orada kılayım da. Hani sanki Kadir gecesinde Emüstan Hazretleri'nin orada mübarek bir zatın yanında namaz kıldığı zaman ne olursa olsun orada hangi yanlışı yaparsa yapsın. Yani sanki o yanlış olarak olmuyor. Orada da yanlıştır yaptığın. Orada da edebe dikkat etmen lazım. Orada da kadın erkek bir arada olmaman lazım namazdayken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın sıralamasını yapmış. Önde erkekler, arkasında erkeklerden çocuklar, onun arkasında kadınlar demiş. Bugün ne çocuk konusunda ne kadın konusunda
Maalesef buna uyulmuyor. Kabe'de de uymuyor insanlar. Zemzem içerken yine ne yapıyoruz? Öyle rastgele bir zemzem içmiyoruz. Bir şuurla kim buldu bu zemzemi değil mi? Hazreti Hacer annemiz nasıl bir aşkla, nasıl bir muhabbetle zemzem aradı orada. Çocuğunu bıraktı. Ondan sonra bir tepeden diğer tepeye, Safa tepesi, Merve tepesi arasında 7 defa gidip geldi. Zemzem aradı. O yeşil ışığın yandığı yer eskiden orası dağdı. Dağın da kuytu yeriydi. O kuytu yere geldiğinde biraz hızlanıyordu böyle çocuğu görmek için. Çocuğa bakarak zemzem arıyor. Geriye dönüyor bakıyor böyle çocuk ağlıyor mu yerinde mi? Neticede çocuğu orada tek başına bıraktı. Aç susuz su bulması lazım. Su arıyor. Ve daha sonra 7 defa onu git gel yaptıktan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Zemzemi ona nasip ediyor ve İşte o zemzem o günden bize geliyor. Burada zemzem içerken, içmeden önce, içtikten sonra da bir şuur içerisinde olmalıyız. Bu zemzem Allah-u Teala'ya karşı bir ümidin karşılığıdır. Ümitsiz olmamış. Bakın çöldesiniz. Yiyecek yok, su yok ama kul Allah'tan ümidini kesmemeli. Bugün ne kadar hemen kolay ümitsiz oluyoruz. Ne kadar kolay ümitsizliğe düşüyoruz böyle. Ve biz çölün ortasında değiliz. Ev konusunda ümitsiz, araba konusunda ümitsiz, geçim konusunda ümitsiz, çocuk yapmak konusunda insanlar ümitsiz, ne bileyim tövbe etmek konusunda ümitsiz, iyilik yapmada ümitsiz. Bunları bir atalım üzerimizden. Annemiz çölün ortasında insanların olmadığı, yiyeceğin olmadığı, bir damla suyun olmadığı yerde ümitsiz olmamış. Bu şuura erelim, öyle gidelim. Ve bıkmadan, usanmadan aramaya devam ediyor. Gidiyor karşı dağın tepesine kadar, geliyor çocuğa bakıyor. Tekrar gidiyor baka baka, tekrar çocuğa gelip bakıyor. Hem bir anne şefkati, anne merhameti, hem Allah-u Teala'ya karşı müthiş bir bağlılık, müthiş bir ümit. Yani düşünsene hiçbir şeyin yokken insan nasıl ümitli olabilir? Ama işte bak demek ki Allah'a inandın mı, güvendin mi olabiliyorsun. Ve bu gayretin sonucunda Allah-u Teala ona zemzemi veriyor. Allah-u Teala dileseydi hiç koşmadan da ona verirdi. Hiç aramadan da verirdi veya ilk aramasında da verebilirdi. Ama burada Müslümanlara çok güzel bir mesaj var. Bırakmamalıyız. Ümitsiz olmamalıyız. Her şeyin bir zamanı vardır. Sabretmeliyiz. İşte zemzem bize bu mesajları veriyor. Sabrı, ümidi, merhameti, şefkati, gayretli olmayı bunlara hatırlatıyor. Zemzem suyu rastgele bir şey değil. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kana kana için diye tavsiye ettiği ve içerken dua etmemizi tavsiye ettiği bir suyu içiyoruz. Bir mübarek suyu içiyoruz. İçerisinde çok hatıralar barındıran, çok mesajlar barındıran bir suyu içiyoruz biz. Rastgele bir su içmiyoruz. Bu şuura ermeliyiz. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir ara vereceğiz yine. Aranın ardından tekrar devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Umre konusunda bir Müslümanın hangi şuura ermesi gerekir? Bunlardan bahsediyorduk. İlk bölümümüzde bir Müslümanın hangi niyet içerisinde olması lazım ve hangi şuura ermesi lazım niyetle ilgili bundan bahsettik. İkinci kısmımızda da gerek yolculukta, gerek Kabe'de, gerekse zemzem içerken, namaz kılarken buralarda bir Müslümanın hangi şuura ermesi lazım? Bunların fıkhi yönü hocalarımız anlatıyor. Bu ayrı dedik. Bunları öğrenmemiz lazım. Farzı, vacibi, sünneti, bozanları, faziletleri nedir? Bunlar ayrı bir konu. Bunu hocalarımız anlatıyor. Biz şuur dedik. Yani hangi şuurla ben orada olmalıyım? Bunlardan bahsettik. Niyetimizi güzel bir şekilde yaptık. İbadetlerimizi de orada güzel bir şekilde yapmaya gayret ettik. Üçüncü olarak da elde etmemiz gereken şuur, sıkıntılar konusu. Özellikle bu konuda da maalesef ki çok eksikler görüyoruz. İnsanlarda bir şuur eksikliği var. Öyle bir kendini hazırlayarak gidiyor ki hac

yaşanmasın. Şimdi nasıl bir şuura ereceğiz bu konuda? Öncelikle şuna bakalım. Alemlerin Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac ve umrede bize tavsiye ettiği, yapmamızı istediği bir dua var. Değil mi? Oraya gittiğimiz zaman hocalarımız ne diyor? Muhterem cemaat, muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, şöyle diyor, niyet edeceğiz. Ya Rabbi, bu ibadeti bana kolaylaştır. Bu umreyi bana kolaylaştır, değil mi? Hac ve umrede niyet ederken niyetinize böyle başlıyorsunuz. Niyet olmadığı zaman ibadet olmuyor. Ama bakın, sadece ve sadece hac ve umrede bu niyet yapılıyor. Biz namazdan önce böyle bir niyet yapmıyoruz. Namazdan önce diyoruz ki niyet ettim Allah rızası için öğle namazını işte farzını kılmaya, sabah namazının farzını kılmaya. Ya Rabbi onu bana kolaylaştır demiyoruz. Ama umrede öyle demiyorsun. Ya Rabbi senin rızan için işte umre yapmaya niyetlendim, bana onu kolaylaştır diyorsun. Bu sadece hac ve umrede var. Peki bir insan hangi durumda kolaylaştır der? Zor olan yerde değil, der değil mi? Yani bir şey zor değilse kolaylaştır der misin? Demezsin. Durmuş olan arabaya dur der misin? Zaten durmuş. Hareket eden arabaya hareket et dersek bu insanlara garip gelir. Ya zaten hareket ediyor. Değil mi yani? Öyleyse neye hareket et dersin? Durmuş olana hareket et dersin. Hareket edene dur dersin. Yani tersi olması lazım. Dolayısıyla bir yerde zorluk olmuş olması lazım ki kolaylaştır demen lazım. O işin içine zorluk oluyor olması lazım. He, demek ki hac ve umre bir meşakkatten ibaret. Bedenle yapılan bir ibadet. Muhakkak onda zorluk olacak. Yorulacağız, susuz kalacağız, terleyeceğiz. Bazen koşmamız gerekecek. Bazen birileri ayağımıza basacak. Birileri yanlışlıkla bize çarpacak. Daha farklı sıkıntılar olacak. Bazen otobüs geç gelir. Bazen seni Kabe'ye geç götürür, trafik olur. 15 dakikada gideceğin bir yolu yarım saatte gidersin. Havaalanında zaman zaman sıkıntı olur. Seni birine benzetirler, kenara çekerler. Bir detaylı incelemeye başlarlar. Bunlar hep yaşanabiliyor, yaşanıyor da. Veya daha farklı sıkıntılar yaşayabiliyoruz değil mi? Otel içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşayabilirsin. Bazen çıkan yemek hoşuna gitmeyebilir. Damak tadına uygun olmayabilir. Şimdi adam bir yemek hoşuna gitmiyor, ortalığı velveleye veriyor. Ben buraya para verdim, ben öyle yaptım, ben böyle yaptım. İşte ben bugün aç mı kalacağım? Hiçbir iş yerinde kimse böyle bir şey söylemez değil mi? Siz bir yerde maaşla çalışıyorsunuz ve size öğlende yemek geliyorsa o gelen yemeğe diyemezsiniz ki ya niye benim damak tadıma uygun yemek çıkarmadınız? Diyelim 100 tane çalışan varsa orada, herkese aynı yemek gelir. Damak tadına uygun olan yer, uygun olan yemez. Veya 4 çeşit yemek geliyordu, bir çeşit senin damak tadına uygundur. Sadece onu yersin. Diğerlerini yemezsin. Kimseye de sitem edemezsin. Gelen yemek bu, sistem bu. Umrede de aynı şekilde. Yani sen burada para vermiş olman sana özel bir yemek çıkacağı anlamına gelmez ki. Bu konuda da şuurlu olmamız lazım o zaman. Yani bireysel olarak da biz kendimiz ayrıca sıkıntılar yaşayabiliriz. Hasta olabiliriz. Daha farklı şeyler olabilir. Bazen bize sert uyarı yapanlar olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Hepsine hazırlıklı olacağız. Hocalarımız bazen işte bir iş olur gecikebilir. Ben buraya niçin geldim? Hep bunu söyleyeceğiz. Bu niyeti kontrol edeceğiz. Sıkıntılar muhakkak olacaktır. Muhakkak orada yorulacağız. Aksaklıklar olacak. Bir sürü insanın olduğu bir yere gidiyoruz ve bedenle yapılan bir ibadete gidiyoruz. Aynı zamanda bu bedenle yapılan ibadetin içerisinde eşyalar var, araçlar var değil mi? O otobüs var, uçak var, valizlerin var, oteli var, kliması var. Bak bir sürü şey de bu ibadetin içerisinde. Bunların içerisinde aksaklık olmaması mümkün değil. Muhakkak sorun yaşanıyor. Bu sorunlara takılırsak o zaman oradaki o ibadetin zevkini kaçırırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünelim işte orada o zaman. O bu topraklarda ne sıkıntılar yaşadı. Peşine kiralık katiller takıldı değil mi? Ne sıkıntılar yaşadı orada.
mübarek bedeninin üzerine hayvan leşi atıldı.

yolunu kestiler. Yani neler neler yaptılar ona. Buna rağmen o zorluklar içerisinde ibadet yaptı. Hudeybiye'ye ilk geldiği zaman ibadet yapmasına engel oldular. Umre yapamadı. Umre yapmadan geri döndüler. Müslümanlar perişan oldular. Öyle bir moralleri bozuldu ki yani. Düşünsenize siz buradan umre yapmaya diye gidiyorsunuz. Havaalanındasınız. Oranın hükümeti veya orada birileri dedi ki size hayır. Umre yapamazsınız. Umre bir hafta sonra, bir ay sonra dönün memleketinize bir daha gelirsiniz. Nasıl canınız sıkılır? Ama bunları yaşadı alemlerin sultanı ve sahabe efendilerimiz. Daha sayamayacağımız nice sıkıntılar yaşadılar. Biz de yaşayabiliriz. İbadet yapmaya gittik. Şöyle bir misalle bitirelim. Biz Umre'ye gittiğimizde oradaki hocamız anlatmıştı. Dedi ki, ya birisi gelip bana dedi ki biz burada dedi şeye dikkat ediyoruz. Mahrem konulara da dikkat ediyoruz. İşte kadın erkek ayrı. Otelimizde de işte asansörde, yemekhanede, mescitte böyle ayrı. İmkanı olanlar bunu yapıyorlar orada. Birisi gelip bana dedi ki ya hocam işte buraya geleli 10 gün oldu. Ben hanımla yemekhanede oturup baş başa yemek yemedim. Hani böyle kafeye gelmiş gibi bir restorana geldi sanki. Baş başa diyor yemek yemedim diyor. Sitem ediyor hocaya. Hoca da ona demiş ki Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz bu topraklara geldiler. 300 küsür sene ayrı kaldılar. Sen 10 gün ayrı kal hanımından, yani ondan ayrı yemek ye, ne olacak demiş yani. Demiş evet doğru. Yani bakın şuursuzluk var işte. Düşüneceğiz yani bu topraklarda Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz yaşamışlar. 300 sene ayrı kalmışlar. Yani bir sabret bakalım değil mi? Efendime söylesem ne sıkıntılar çekmiş. İbrahim Aleyhisselam ne sıkıntılar çekmiş oraya. İsmail Aleyhisselam ne büyük imtihandan geçmiş orada. Hacer annemiz ne büyük bir sıkıntı içerisinde kalmış. Ama sitem yetmemiştir. Sen şimdi bu firmaya para verdim diye niye bu sitem içerisine giriyorsun? Niyetini tazele, kendini kontrol et, niçin geldiğinin farkında ol. Elbette ki bir art niyet varsa onu belirt. Onu demiyoruz. Bir eksiklik varsa belirt. O bir hizmettir. Bir firmanın, bir hocanın eksiği varsa güzel bir niyetle, kötülemeden. Burada böyle böyle bir eksiklik ben görüyorum. Acaba şöyle olsa daha iyi olur mu? Doğrusu bu mudur? Yoksa ben mi yanlış anladım? Böyle güzel bir üslupla git söyle. Bu yanlışı, bu eksiği söylemen çok büyük bir hizmettir. Yüce Mevla bizlere her konuda şuur nasip eylesin. Hac ve umre konusunda da şuurla gidebilmemizi nasip eylesin. Bugün özellikle umre konusunda şuurdan bahsettik. Bir sonraki programda başka bir konuda şuurlu bir Müslüman olmak üzerine konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırla kalın.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hepiniz Nida'dan Gönüllere programımıza hoş geldiniz. Radyo Nida 107.3 frekansında güzel Bursa'mızın güzel kardeşlerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda internet sitemiz üzerinden veya cep telefonu uygulaması üzerinden bizlere kulak veren, güzel ülkemizin ve dünyanın neresinden dinliyorsanız sizlere de selamlarımızı iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler Müslümanız. Her ne kadar günahlarımız, hatalarımız olsa da. Ve her Müslümanın cinsiyeti, yaşı, konumu önemli değil. Yüreğinde mutlaka başka insanların da Müslüman olması veya dini anlamda onların kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri, hatalarından vazgeçmeleri, yanlışlarından dönmeleri için onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Az veya çok. Hal böyle olunca bir soru karşımıza çıkıyor. Bir insana dini bir şeyi anlatırken, ki buna tebliğ diyeceğiz, hangi metotlar var? Kendi düşündüğüm gibi bu metotları uygulamadan doğru bildiklerimi aktarmam uygun mu? Veya şöyle sorabiliriz, doğru bir şeyi anlatırken bile nelere dikkat etmem gerekiyor? Bu soruların cevabını bugün öğreneceğiz. Belki bildiğimiz şeyler ama tekrarda fayda vardır. Sizin de bildiğiniz gibi bir şeyi anlatmanın birçok yolu vardır. Bir insan karşıdakini tabiri caizse yerin dibine sokarak da anlatabilir. Kalpler kırılır, gönüller birbirine karşı soğur veya Allah korusun kişiye öyle yanlış anlatılır ki bunlar insan senin anlattıklarından dolayı tüm bilgileri reddetmeye başlar. Yani iyilik yapayım derken kötülük yapmış olursun. Peki bu nasıl olur? Bir bakıma bizim sevaplarımızı arttıracak olan şey, bırakın arttırmasını, nasıl günaha dönüşebilir? Hepsi tebliğ metotlarında saklı. Evet, insanlara iyilikte bulunmak, iyiliği tavsiye etmek, kötülüğü anlatıp ondan men etmeye, uyarmaya çalışmak hepimizin görevi. Ve büyük faydalar var. Bu faydaları tebliğ metotlarıyla ancak çözebiliriz. Çünkü insanlar, sizin bizim olduğumuz gibi muhatap olduğunuz insanlar da nefs taşıyor. Onların da iyi zamanları, kötü zamanları, onların da alıngan olduğu zamanlar veya karakterleri birbirinden değişik olabiliyor. O açıdan bugünkü programımızda kadın erkek bir Müslümanın bildiği şeyleri anlatırken bunların nasıl yapması gerekir, önemli bilgileri aktarmaya çalışacağız. Peki bu bilgileri nereden öğreniyoruz? Öyle ya, bir işin uzmanı vardır. Doktorun, boyacının, terzinin, bir aşçının. İnsanlara nasıl davranmamız ve dinimizi, bu bilgileri nasıl paylaşmamız gerektiğini en iyi bilen de şüphesiz Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatından hiç sıkılmadan dinleyeceğiniz ve inşallah yarım saat içinde toparlamaya çalışacağım öyle örnekler duyacaksınız ki kolaylıkla anlayacak ve inşallah bundan sonraki hayatınıza uygulayacaksınız. İlk önce Kur'an-ı Kerim'de zaten Rabbimizin Celle Celaluhu ifadesi vardır. Ahzab suresinde geçer. Peygamberimiz aleyhisselam, biz müminler için en mükemmel örnektir. Bunu ilk önce bir aklımıza getirelim. Hayatının birçok bölümünde de birazdan sizinle madde madde inşallah paylaşmaya çalışacağım tüm dersleri alabiliyoruz. Bakalım bu metotlar neler? Birinci kural, neyi anlatacaksan anlat ilk önce hoşgörülü ve yumuşak davranmak zorundasın. İslam'ı tebliğinde en mühim köşe taşlarından birisiydi Efendimizin aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için duada bulun. Umuma ait işlerde onlara danış.
Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendine tevekkül edenleri sever. Yumuşak davranmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen çok önemli bir özellik. Bu özellik sayesinde onca gönle girdi ve en mükemmel şekilde anlattı. Belki de bu özelliği olmasaydı zaten İslam'a düşman olan birçok gönül daha da cephe alacaktı. Kimileri de belki aykırı bir hisle kendisinden uzaklaşacaktı. Lakin tam tersi oldu. Olması gereken oldu. Koşan koşana herkes İslam'a dahil oldu. Ayette duydunuz yumuşak davranma ki buna hilm de deniyor. Her insanın fıtratında aslında bu var ama miktarları değişik. Daha sonra insan bunu ya çok derinlere atıyor ya da yukarılarda tutuyor. Kendi isteğiyle ki cüz'i de olsa bir irademiz var. Bu yumuşak gönüllülük veya yumuşak davranmak da rahmetten geliyor. Efendimiz aleyhisselam kaba ve haşin olsaydı ki öyle değildi, az önce saydıklarımız olacaktı. Ama o aleyhisselam yumuşak huyluydu. Şöyle buyurdu, İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hayatının birçok bölümünde bunların örneklerini görmek zor değil. Başını yaranlara, hakaret edenlere, kendisinin dişini kıranlara hep müsamahalı davrandı. Mekke'nin fethedildiği gün hatırlarsınız tir tir titriyorlardı karşılarında. Çünkü zulmetmişlerdi akrabalarına. Ne buyurdu? Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Baş düşmanlarından Ebu Süfyan'ı affetti. Hatta Müslüman olması için o kadar uğraştı ve gönlünü yumuşattı. Çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh bir ödül için katili olan Vahşiye radıyallahu anh ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi de affetti. İnsanların kusurlarını yüzlerine vurmadı. Yaptıkları hatalardan dolayı onları suçlayarak halk arasında hor hakir göstermedi. Doğruları anlattı ve bizim nasıl anlatmamızı kendisi yaşayarak öğretti. Evet, kendisinin incindiği, kırıldığı, bunaldığı zamanlar olmadı mı? Elbette oldu. İşte o anlardan birinde Zülhüveysira adında birisi Efendimizin yanına geldi. Allah Resulü o esnada ganimet malları taksiminde bulunuyor. Şu senin, şu senin diye dağıtım var. O kişi dedi ki, ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, adaletli ol, adaletli ol. Şu söze bakar mısınız? Bu sözün muhatabı Efendimiz aleyhisselam olmasa, bırakın devlet başkanını, sıradan bir kişiye söylense nasıl olurdu? Ve o kişi biz olsak nasıl cevap verirdik? Ki bu söze muhatap kılınan kim? Zaten dünyada görmediğin adaleti getirmeye çalışan kişi. Allah Teala'nın dinini hakim kılmaya çalışan kişi. Peki ne oldu? Hazreti Ömer radıyallahu anh bu saygısızca sözler karşısında kükredi. Bırakın beni dedi. Şu münafığın başını alıvereyim. Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'i ve onun gibi o an sinirlenenleri sakinleştirdi. Sonra o adama döndü ve sadece şunu söyledi. Yazık sana. Eğer ben de adil olmazsam başka kim adil olabilir ki? Şu söze bakar mısınız? Evet, ne kadar üzücü de olsa, insanın nefsine ağır da gelse buradan kendimiz için ne pay çıkartalım? Kalp kırmayacağız. Karşımızdaki insan beklediğimiz gibi olmayabilir. Senin gibi anlayışlı olmayabilir, sakin olmayabilir. Uygun zemin, zaman ve biraz daha hoşgörülü olarak tavırlarına, bir takım sözlerine aldırış etmeden gayeye odaklanmak durumundayız. Ve tebliğde
Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ikinci metodu bize ders verdiği. Biliyoruz ki bizden çok çok daha fazla peygamberlerin imtihanları vardı. Fakat onlar tüm bu imtihanlara karşı sabrettiler. Vaktimiz olmadığı için örnekler vermeyeceğim ama lütfen hatırlayın İsa aleyhisselamı, Yakup aleyhisselamı vesaire. Efendimiz aleyhisselamın da başına gelenler az mıydı? Birçoğumuz biliyoruz, programlarda anlattık, hep beraber dinledik ama yılmadı. Davalarını anlatmaktan, ileriye bakmaktan onları alıkoymadı. Zaten bu metotları, bu öğretileri nereden alıyordu? Rabbinden Celle Celaluhu. Tebliğde ikinci maddemiz sabır, bakın nasıl anlatılıyor Maide suresinde. Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah kafirleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Hayatı boyunca hep tebliğ ile uğraştı. Kapı kapı dolaştı yeri geldiğinde. Yapmayın, etmeyin dedi. Peki ne gördü? Hakaretler, sert bir müdahale, alaylar. Artık son sıralarda da işkenceler başladı. Geçeceği yollara dikenler mi serpilmedi? Kâbe'nin karşısında namaz kılarken mübarek başına işkembe mi konmadı? Hakaretler mi edilmedi? Taşlanmadı mı? Ama yılmadı, usanmadı, sabretti. Hatta kendisine birebir düşman olan, kendisini öldürmek isteyenlerin kapılarını aşındırdı. Allah'a davet etti. Bir kişi, bir kişinin hidayetine vesile olabilmek için nerelere gitti? Mübarek yüzüne kapatılan kapıları tekrar çaldı, yılmadı, sabretti. Mekke'de bu mücadelesini uzun süre ısrarla devam ettirdikten sonra değişen çok bir şey olmadı. Çünkü kalpler katılaşmıştı. Taif'e gitti, daha evvel sizinle paylaşmıştım. Ama Mekkelileri aratacak hale gelmişti Taifliler. Kapıları yüzüne kapattılar, hakaret ettiler, senden başka bir peygamber bulamadı mı Allah? Haşa dediler. Ve yanındaki sahabeyle beraber kova kova oradan, hatta taşlarla, dikenli çalıları önlerine sererek yuhalıya yuhalıya oradan kovdular. Mübarek vücudunda yaralar vardı. Ayaklarında, kollarında kanlar akıyordu. Ve nihayet ne oldu? Oradan uzaklaştılar, bir ağacın altında nefes nefese kaldılar. Yaraları var Efendimiz aleyhisselamın. Yanındaki sahabe efendimiz de peygamberimize taşlar gelmesin diye kendini ne kadar öne attı, onun da vücudunda yaralar, kanlar. Böyle bir zamanda Cebrail aleyhisselam geldi, Allahu Teala'nın emri olduğunu, isterse kendisine bu zulmü yapanların helak olacağını, iki dağın birleştirileceğini ve arada o Taif'in helake uğrayacağını anlattı. Ama ne buyurdu? Hayır. Yaptıkları yenilecek, yutulacak cinsten değildi. Hem zaten oraya gitme sebebi de tebliğ etmek, aynı zamanda zaten en yakını Hatice annemiz radıyallahu anha vefat etmiş. Amcası vefat etmiş. Mekkelilere o kadar anlatmış, çoğu zaten anlamamış. Hem biraz ferahlamak hem bir tebliğdi amacı, ama Mekkelilerden daha kötü davrandılar. Sonra dua ettiler. Ben rahmet peygamberiyim. Umulur ki yıllar sonra buradan Allah Teala'ya inanan birileri çıkar diye, ki öyle de oldu. Bela okumadı. O zaman bu ikinci maddeden hangi dersi alıyoruz? Bela ve musibetlere karşı sabredeceğiz. Dinimizi anlatırken çok zorlu yollardan geçebileceğiz. Dediklerinizi belki dinlemeyecekler. Veya bir sosyal medya paylaşımı yaptınız, ne olur şunu yapmayın, etmeyin dediniz, küçük görüleceksiniz, alay edileceksiniz. Hatta bundan dolayı maddi kayıplarınız olacak vesaire.
sabredeceğiz. Eğer sona odaklanırsak, yani biz güzeli anlatalım, şunun yanlış olduğunu söyleyelim de, uygun bir dille anlatalım ki bugün onları konuşuyoruz. Gerisi Rabbimin işidir. O ne derse o olur. Ben de ahirette inşallah hayrımı almış olurum, günahlarımın bir kısmından kurtulmuş olurum diye sona bakacağız. Ve geldik üçüncü metodumuza. Kişinin anlayabileceği, kaldırabileceği şekilde bir şeyleri anlatacağız. Örneğin bir aracın bagajına belli şeyleri sığdırabilirsiniz, belli bir ağırlık vardır. Bu kapasiteyi aştığınızda araç zarar görecektir veya yerinden kımıldamayacaktır. İnsan da bunun gibidir. İnsanların anlayışları, ilmi seviyeleri, nasıl bir ortamda yetiştiği, bugüne kadar kimlerin ona neler anlattığı ki belki yanlış şeyler anlatıldı o kişiye. Bunları hesap ederek her kişiye aynı şeyleri anlatmadan muhatabımıza göre bir şeyleri anlatmamız gerekiyor. Yani belirli sıralamalar var. Bir misal vereyim. Bir kardeşimizin namaza başlamasına, namaz kılmasına sebep olmak istiyorsak, namaz için gerekli olan abdesti bozan unsurlardan bahsetmeyeceğiz. İlk önce namazın önemini, namazın farz olmasını, namazın bizim için ne kadar gerekli olduğunu, yani belli bir sırayla gitmiş olacağız. Maalesef nabza göre şerbet olmadığı için birçok insan şu anda hurafelerle hayatına devam ediyor. Farzı, sünneti, haramı, helali bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle, belki kendisi bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ama esas bilmesi gerekenleri bilmemiş oluyor. Bu da tebliğde bizim için çok önemli bir şey. Hatta dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim bir anda inmedi. 23 yılda tamamlanmış oldu. 23 yıl sürdü. Ve iki döneme ayrıldı. Malumunuz Mekke dönemi, malumunuz Mekke ve Medine dönemi diye ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor Nahl suresinde, "Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir." Ve son bir misal, Musa aleyhisselam Firavun'a gideceği zaman, ki Musa aleyhisselam'da dilinde bir pelteklik vardı, Musa aleyhisselam'la kim gitti? Harun aleyhisselam. Ki Harun aleyhisselam zamanının en tane tane konuşan, hitabeti en iyi olanıydı. Ama Allah Teala ne buyurdu? Firavun'a gittiklerinde yumuşak söz söylemeleri ve güzel davranmaları, şimdi düşünebiliyor musunuz? O zamanın en güzel konuşanı gidiyor. Ama öyle de olsa belki kalbi yumuşar, güzel cümleler, güzel davranışlarla davet et deniyor. Bu hepimiz için önemli. Yani birine dinimizi anlatırken değil, yaşayışımızla da böyle olmamız lazım. Yani dilimiz kardeşim, şu, bu diye böyle anlatırken suratımız da aynı şekilde olmalı. Bununla uyumlu olmalı. Değerli kardeşlerim, dördüncü maddemize geçiyoruz. Hal lisanıyla anlattıklarımız örtüşüyor mu? Bu da çok önemli bir madde. Mesela takvadan bahsediyorum, yalan söyleme diyorum, içki içme diyorum. Eğer ben bunları yapıyorsam, haklı olarak karşımdakinde bir tesir meydana gelmez. Dünya fanidir, aldanma, helalinden olsun, bir çul yeter sana, dön şöyle bir yat bakalım derken, eğer ben farklı bir hayattaysam, hiç konuştuklarımla örtüşmeyen bir hayat yaşıyorsam, bir lüksün içerisinde, elbette bu da anlattıklarım tesirli olmayacaktır. Biz halimiz ile ilk önce örnek olacağız. Bu dördüncü madde çok önemli. Yani hiç konuşmasak bile bizim hareketlerimizden, bize bir emanet verildi, ona nasıl davrandık? Başkalarının ardından konuştuk mu? Verdiğimiz söze riayet ettik mi? Gözümüz sağda solda mı? Ne bileyim, harama çok bakıyor muyuz? Kibirli miyiz? Yani tebliğde dördüncü maddemiz, halimiz, tavırlarımız.
Ve değerli kardeşlerim, son maddemizde 5. madde ki acizane bu programda sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardan daha da fazla olabilir. Kardeşlerim, kendimizi tek görmeyeceğiz birine bir şey anlatırken. Ben anlattım, iyi geldiyse, mesela hidayete vesile oldum, benim sayemde oldu, benim konuşmamla, benim şu örnekleri vermemle oldu gibi. Hemen bir örnek verelim, kendimle ilgili olsun bu. Şu an anlattıklarımız, öncekiler vesaire. Bunlardan etkilenen ve hayatını iyi yönde değiştirmeye çalışan insanların bu aciz hakkında da aynı şekilde düşünmeleri gerekiyor. İbrahim kardeşimiz anlattı ama neyi anlattı? Kendi mi biliyordu bunları? Hayır, haşa. Allah Teala'nın vermesiyle, nasip etmesiyle sadece köprü oldu. Bizim de ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışanların da böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani her şeyin neticesi Allah Teala'dandır. Elimizden geleni yapacağız. Bu bahsetmeye çalıştığım metotlara, kurallara uygun bir şekilde, kalp kırmadan, uygun örneklerle, karşımızdakinin anlayabileceği şekilde sabrederek, kibir yapmadan bunları yaptık. Sonra dua edeceğiz ve kendi görevi bittikten sonra Allahu Teala'nın görevi olan ki eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu bizim bilmediklerimizi de tek bilendir. Kendisinin kararının hayırlı olması için o kardeşimiz adına dua edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Zaten yapmamız gerekenleri konuştuğumuzda yapmamamız gerekenleri de anlamış olduk. Hemen hızlıca özet geçelim, suratımıza sık olmayacak. Bağırıp çağırmayacağız, sinirli davranmayacağız. Eğer bir gerginliğimiz varsa üstümüzde o gün o tebliğde bulunmayacağız. Ve bu sürekli oluyorsa, illaki bir şeyleri anlatacağım diyorsak ama bu kurallara uyamıyorsak anlatmayacağız. Anlatanlardan yardım isteyeceğiz. Kardeşim, ben pek beceremiyorum bu şeyleri, çok asabiyim veya verdiğim örneklerle karşımdakini kırabiliyorum. Bu kardeşime ben vesile olmak istiyorum hidayetine ama bu tebliğ konusunda bana yardımcı olur musun gibi başkalarına yönlendireceğiz. Peki o zaman ne yapabiliriz? Konuşamıyorsak bile az önce geçti konusu, halimizle örnek olacağız. İnsanlar diyecek ki vay be, maşallah şu adama bak veya şu kadına bak. Senin iş yerindeki arkadaşındır, komşundur, akrabandır. Senin dürüstlüğüne, verdiğin sözü yerine getirmene, senin temizliğine, senin nezaketine, senin hoşgörüne, senin insanlara kaba davranmayışına özenerek bir gün kapını çalıp ne olur bana namazı göster veya seninle biraz vakit geçirmek istiyorum diye kapına gelecekler. Belki kendi yanlışlarını kendileri anlatacaklar. Ki biz örnek bir hayat yaşarsak, yani iş yine bizde bitiyor. Evet, tebliğ çok güzel bir şey ama bir o kadar zor. İlk öğrenilmesi gereken dil, şu dil, bu dil değildir. Tatlı dildir kardeşlerim. Allahu Teala şu güzelim dinini güzel bir şekilde yaşamayı bizlere nasip etsin. Ve o kadar günahlarımız, hatalarımız var. İnşallah şu dünyada yaşayışımızla, davetimizle diğer insanların hata ve günahlarından tevbe etmelerine, güzel yolda yürümelerine sebep oluruz. Ve şu dünyadan bir takım günahlarımızı götürmemeye vesile olur bunlar. Kimse görmese de, kimse bilmese de, hatta yardımcı olmak istediğiniz, tebliğ ettiğiniz o kişi bile bilmese de her şeyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyin karşılığını verdiği gibi sizin kimseler tarafından görünmeyecek belki de o çabanızı da tek bilendir. Ve inşallah ahirette karşımıza çıkaracaktır. Efendim, geldik bir programımızın daha nihayetine. Konuştuğumuz şeyler kulağınızdan yüreğinize indiyse bu Allah Teala'dandır. Eğer yanlış bir takım örnekler, ses tonlamaları veya sizi yoran, sıkan şeyler varsa o da nefsimdendir, cehaletimdendir.
Allahu Teala'dan sizler için, kendim için mağfiret diliyorum. Size bir şeyler anlatırken anlattıklarımdan kendim ders alamamaktan da Allah Teala'ya sığınıyorum. Nida'dan gönüllere seslenmeye çalıştık. Radyo Nida'da bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. radyonida.com.tr internet adresimiz, aynı zamanda Instagram sayfamız Radyo Nida'yı da takip edebilirsiniz. Sonraki programımızda buluşmak ümidiyle. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Amin. Selam ve dua ile.

ve aleyne selam ya Resulallah. Bu ne güzel bir andır. Bu ne güzel bir sesleniştir. Yani Resulullah bize selam verecek ve biz de ona selamına mukabele edeceğiz. Ve aleyne selam ya Resulallah diyeceğiz. Hayali bile cennet nimeti gibi. Ama bu hayal değil. Birazdan siz de Resulullah'ın selamına mukabele edeceksiniz. Çünkü asırların ötesinden gelen bir selam var bize. Bu müjdeyi Abdullah İbni Mesud veriyor. Sevgiliden ayrılma düşüncesinin kalplerini yaktığı o gün duymuştu bu selamı. 6 gün vardı. Peygamber güneşinin ufukta kaybolmasına. Ayşe annemizin odasına girmişlerdi. Hücre-i saadetteydiler. Onları görünce Gül Nebi'nin gözleri doldu. Merhaba dedi Resulullah. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah sizi barındırsın. Allah sizin yardımcınız olsun. Allah sizi yücelsin. Allah sizi doğru yoldan ayırmasın. Allah sizleri rızıklandırsın. Allah size başarı versin. Allah size selamet versin. Allah ibadetlerinizi kabul buyursun. Size Allah'tan korkmanızı salık veriyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ben sizin için gönderilmiş apaçık bir korkutucuyum. Allah'ın mülkünde Allah'ın kullarına zulmederek Allah'a karşı galip gelmeye kalkışmayınız. Çünkü Allah bana ve size bu ahiret yurdunu yeryüzünde kibirlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır buyuruyor. Başka bir ayette böbürlenenler için cehennemde elbette bir durak vardır buyurmuştur. Ey ashabım! Ecel, Allah'a kavuşma, Sidre-i Münteha'ya, Meva Cennetine, dopdolu kaseye, Refik-i Ala'ya, en yüce dosta kavuşma zamanı yaklaştı. Ben vefat ettiğimde beni Ehl-i Beytim'den en yakın olan erkekler yıkasın. İster elbisemi kefen yapın, isterseniz Yemen kumaşından bir kefenin içine koyun. Beni yıkayıp şu odamın içinde, kabrimin kenarında, şu yattığım sedire koyduğunuz vakit odadan çıkın. Çünkü benim namazımı ilk önce dostum Cebrail, sonra Mikail, sonra İsrafil, sonra ordularıyla birlikte ölüm meleği, daha sonra da tüm melekler kılacak. Sizden namazımı ilk önce Ehl-i Beytimin erkekleri kılacak. Sonra siz bölük bölük yanıma girin, namazımı kılın, bol bol selam verin. Sizler selam verince benim de selamımı alın ve aleyne selam, bize de selam deyin. Burada olmayan kardeşlerime selamlarımı söyleyin. Sizi şahit tutuyorum, şu günümden kıyamete kadar iman edip bana tabi olacaklara da selam söylüyorum. Ve aleyne selam ya Resulallah. Ve aleyne selam ya Nebiyallah.
ve aleyne selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

her birinize ölüm gelip, "Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam" diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandandır."

0: El Gafur Celle Celalu. Celle Celalu. Çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Sen El Gafursun. Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın. Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin. Tevbe edip bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin. Sen El-Gafur isminle kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun, ona kol kanat geren, hatalarını örtensin. Günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın. El-Gafur isminle kullar sana tevbeye yönelir. İçimizdeki nefsani ve şeytani isteklerden sana sığınırız. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Bizleri El-Gafur isminin tecellisine mazhar eyle. Kusurlarımızı ört. Amin.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile

0: hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım, bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.
1: İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle buyururdu: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sümadan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım. Buhari, Tefsir 16'ya 1.

0: akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.
1: El Gafur Celle Celalu, Celle Celalu. Çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Sen El Gafursun. Bağışlaması çok olan, kusurları bağışlayansın. Yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten, çokça affedensin. Tevbe edip bağışlanma dileyen kullarının günahlarını silensin. Sen El-Gafur isminle kulunun kusuru ne kadar büyük olursa olsun ona kol kanat geren, hatalarını örtensin. Günahları affettiğin gibi kulunun yüzüne de çarpmazsın. El-Gafur isminle kullar sana tevbeye yönelir. İçimizdeki nefsani ve şeytani isteklerden sana sığınırız. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyensin. Bizleri El-Gafur isminin tecellisine mazhar eyle. Kusurlarımızı ört. Amin.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der: biz Resulullah'ın bir mecliste 100 defa Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul buyur, çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık. Ebu Davud, Vitir 26'ya 1516, Tirmizi, Deavat 38'e 3434.

Toprak nasıl da eğmiş nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
2: Tüm zamanlarda ve

değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını

0: varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.